benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin. En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Kimsenin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla nostalji yolculuğumuza başlıyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca 90'lı yıllara ait o en keyifli ve en güzel şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Bugün Çelik'le başladık. Sevdan Gözümün Bebeği albümü 1997 yılında yayınlandı. İşte o albümden Ayrılık Deme Bana. Bora Öztoprak'la 98 yılındayız. İçelim açılalım sıradaki şarkımız. Hoş geldiniz.

Gülben Ergin'in ikinci albümü Sade ve Sadece 2002 yılında yayınlandı ve o albümden çıkış şarkılarından bir tanesi Abayı Yaktım sonrasında Ümit Sayın'la devam ediyoruz. 1999 yılındayız. Albüm Ben Tabii Ki. Şarkımızsa Sebebi Sensin.

Mustafa Sandal Suç Bende albümünü 1994 yılında çıkardı. Nerede o eski Mustafa Sandal şarkıları diyenler için onlardan bir örnek çaldık. Beni Ağlatma. Retro'ya Haluk Levent'le devam ediyoruz. Mektup albümündeyiz. Şarkımızsa Hani Benim Olacaktın.

Nilkenan Joker albümünü 1998 yılında çıkardı ve hala keyifli şarkılara konserleri de imza atıyor. Albümdeki en sevdiğim şarkılardan bir tanesi Bağırıyorsam Sebebi Var. 2000'li yıllara geleceğiz. Nilkara İbrahimgil'de söz şarkımızsa Gitme Yoksa. Gitme.

0: kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle ve milli sporcularla dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcular ve 81 ilin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle, becerileriyle, örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerle bir arada olduklarını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu, süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. İstanbul'da öldürülen Mati Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan, Abdülbaki Demirel ve Kubilay Kağan Kundakçı'nın anısına yürüyüş düzenlendi. Bakırköy İncirli'de başlayan yürüyüş Mati Ahmet Minguzzi'nin mezarında sonlandı. Oğlunun mezarının başında konuşan anne Yasemin Minguzzi, "Bugün burada acılı aileler olarak yan yana yine beraberiz. Atlas'ın annesi Gülhan, Kubilay'ın annesi Ülker ve babası, Abdülbaki'nin abisi Muhammed. Biz hep beraberiz. Koskoca milyonlarca insan arkamızda. Hepimiz çok büyük bir aile olduk. Ben elimden geldiğince mağdur ailelerin sesini duyurmaya çalışıyorum," dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan Ebola salgını nedeniyle uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etti. 395 şüpheli vaka ve 100'ü aşkın ölümün görüldüğü salgında onaylı bir aşı ya da tedavi bulunmaması endişeleri arttırıyor. Spor. Trabzonspor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası finali için tek yürek olma çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Trabzonspor taraftarı final maçı öncesinde birlik olmaya, takımlarına destek vermeye ve Trabzonspor ruhunu en güçlü şekilde göstermeye davet edildi. Corendon Airlines Park Antalya stadında 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konya Spor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Benim size söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Buna inanın, biz inanıyoruz," dedi. Fenerbahçe Arsevev Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında sahasında ağırladığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü

0: 8-0 mağlup etti. Birincilik ekiplerinden Sivasspor'un dün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda aday çıkmayınca kulüp yönetimi divanda kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6568 lira 93 kuruş, Amerikan doları 45 lira 58 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 61 lira 10 kuruş, bir bitcoin 76.927 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile iç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli. Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 20 Mayıs Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de Nisan ayında 3817 aracın trafiğe kaydı yapılırken toplam araç sayısı 908.294'e ulaştı. Mersin'deki araçların 393.880'i otomobil, 296.505'i motosiklet, 138.587'si kamyonet, 44.258'i de kamyondan oluştu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2025 yılı sonuçlarına göre Mersin'de toplam nüfus 1.956.428'e ulaştı. Kentte yaşayan 273.315 kişi 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluştu. Bu rakamla birlikte Mersin'de genç nüfusun toplam nüfusa oranı %14 olarak kaydedildi. Böylece kent genç nüfus oranında Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Mersin'de narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibi aldığı bir araçta yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanları toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da Mersin'in son yıllarda ekonomik ve sosyal göstergelerde önemli bir yükseliş yaşadığına dikkat çekerek kentin Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illeri sıralamasında 11.likten 7.liğe yükseldiğini belirtti. Mersin'in Anamur ilçesi Kızıl Aliler Köyü ile Korucuk Köyü'nü kapsayan 1500 hektarlık alanda açılmak istenen boksit madeni tepkiye neden oldu. Denize nazır ormanlık arazideki kültürel varlıklar ve tarımsal faaliyete dikkat çekilerek projeden vazgeçilmesi istendi. Mersin'de emekliler seyyanen zam davası için topladıkları dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2025 yılı olağan seçimli genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığı görevine İmam Gazali Hıradağ'ı seçildi. Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ile kızı Karaman'da toprağa verildi. Kaza Mut-Silifke karayolunda meydana gelmişti. Mersin kent merkezindeki çarşı esnafı durgunluk yaşayan çarşıyı hareketlendirmek için canlı müzik ve DJ performansı düzenledi. Müzik sesini duyarak çarşıya yönelen Mersinliler hem eğlenceli anlar yaşadı hem de bölgedeki dükkanları ziyaret ederek alışveriş yaptı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından aşçılık kursu açılırken vatandaşlara hem meslek edinme hem de istihdama katılma fırsatı sunuluyor. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mezzeti ilçesindeki bir ilkokulda öğrencilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım etkinliği düzenlendi.
2: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde bugün yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 18, en yüksek 21 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 11 kilometre hızla esecek.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde eğlenin. Çocuk uyutuyoruz. Allah Allah.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199,50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259,90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149,90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89,90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
6: Radyo Ülke.
8: Son 2 3

Zaman çok garip bir kavram değil mi gerçekten? Elimizde tutamıyoruz, dönüp geri alamıyoruz ve ileriye baktığımızda göremiyoruz da. Böyle düşününce insan bir kendine geliyor sanırım. Onun için anı değerlendirmek lazım, hep söylerim. 20 Mayıs 2026. Bakalım hayat bugün bize ne sürprizler saklamış bugün içinde. Yaşayıp göreceğiz elbette. Ama yaşarken böyle keyifli keyifli yaşayalım, değil mi? Buna sanırım kimsenin itirazı olmaz. O zaman en güzel şarkıları duymak için yükseltin bakalım radyolarınızın sesini. Gül Güne Gül'le başlıyor çünkü. Hoş geldiniz.

Bugün size taşın sanata dönüşmesinden bahsetmek istiyorum. Bununla alakalı çok ilginç hikayelerim var. Taş işçiliğinde birbirinden değerli eserleri bizlerle buluşturan sanatçıya yontucu ismi veriliyor. Yontucu eserlerini murç, madırga ve taş kalemiyle hazırlıyor. Bu işçilikte kullanılan malzemelerin yapısı ise bölgeden bölgeye değişiklik gösterebiliyor. Mesela taş işçiliğiyle kurulan şehirler arasında gösterilen Mardin'de bu bölgeye özgü kalker taşı eserlere hayat veriyor. Peki taş işçiliğinin geçmişini biliyor musunuz? Az sonra konuşacağız.

Bugün taşın sanata dönüşmesinden bahsedeceğim demiştim size. Taş işçiliğinin geçmişinden biraz bahsedeyim. Neolitik döneme kadar uzanıyor. Türkler bu işçilikle Anadolu'ya yerleştikten sonra tanışmışlar. İlk taş eserlerimizi Anadolu topraklarında hayata geçirirken bu dönemde günümüzde hala ayakta olan Kayseri'deki döner kümbet gibi önemli eserler de ortaya çıkmış. Bunun yanı sıra Sarkis Balyan'a yaptırılan Dolmabahçe Saat Kulesi gibi Osmanlı Devleti döneminden kalma çok değerli eserler de bugün hala yaşamaya ve herkesi etkilemeye devam ediyor. Taş işçiliği demişken hayatın her alanında karşımıza çıkan ve insan yaşamına değer katan bir işçilik bu. Tarihin eski dönemlerinden bugüne kadar saraylar, işte dini mabetler, kaleler, çeşmeler, kuleler ve evler tabii ki bu işçilikle hazırlanıyorlar. Bunun neticesinde oldukça sağlam yapılar hayata geçiyor ve bu yapılar uzun yıllar boyunca insanlığa hizmet ediyor. Kendini gösterebileceği çok fazla alana sahip olan taş işçiliği günümüzde de biliyorsunuz hala değerini korumaya devam eden sanatlardan da bir tanesi.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
10: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Gülgüne Gül'le de bugün taşın sanata dönüşme hikayesini anlatıyorum size. Şimdi kıymetli bir işçilik şüphesiz. Yaşamlarımıza olan katkısının dışında aslında hayat bulduğu dönemin özelliklerini de gelecek yıllara taşıyor çünkü. Mesela bugün Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma mezar taşlarında dönemin estetik anlayışını ve üslubunu görebiliyoruz. Osmanlı dönemi eserlerinde genellikle bitkisel bezemeler ve geometrik örgüler karşımıza çıkarken Selçuklu eserlerine baktığımızda hayvan figürleri, Bizans eserlerinde de insan figürleri bizi karşılıyor. Yüzyıllardır insan hayatında yani taş işçiliği. Tarih boyunca da ustadan çırağa, babadan oğula aktarılarak bugünlere kadar ulaşmış. Bugün özellikle Anadolu'da bu işçilikle uğraşan, birbirinden değerli eserler üreten çok sayıda taş ustası da bulunuyor. Yetenek ve ilgi isteyen taş işçiliği günümüzde de tüm ihtişamıyla yaşamaya devam ediyor. Kaşıkçı Elmas'ından bahsedeceğim hazır taş demişken size, ama şarkıların sonrasında.

Kaşıkçı elmasını anlatacağım demiştim size. İlginç bir hikayesi var. Kaşıkçı elması adını kaşık benzeri oval formundan alan ve Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenen en önemli mücevherlerden bir tanesidir bilirsiniz. Çevresi çift sıra olacak şekilde eski mazarin kesimli 49 adet elmasla süslenmiş. Tek yüzü düz gül kesimli 86 karat ağırlığında elmastır. Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak bilinir Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği dış hazine bölümünde görebilir durumda hala. Kristal berraklığındaki rengi için asırlardır övülüyor bu elmas. Dolunay ışığı benzeri ışıltısı ve parlaklığıyla da gizemli bir kaliteye sahip olmasının yanı sıra dünyanın en ünlü 22 elmasından birisi kabul ediliyor. Nasıl böyle kendimizi gökyüzündeki parlak yıldızlara bakmaktan alıkoyamıyorsak benzer şekilde anlaşılmaz gizemi yüzünden kaşıkçı elmasına bir kez bakanın bakışlarını kaçırması da kolay olmuyor. Dünyanın en büyük dördüncü elmasının hikayesi yani tarihi İstanbul'un merkezine nasıl olup da geldiği veya kimler tarafından getirildiği tam olarak bilinmemekle beraber bununla alakalı rivayetler var. İlginç hikayelerden bir tanesini de şarkıların sonrasında anlatacağım size.

Kaşıkçı elması nereden geldi demiştim. Bunun güzel bir hikayesi var, paylaşmak istiyorum. Kaşıkçı elmasının bulunmasına dair en önemli öykülerden bir tanesidir. Osmanlı Sarayı'nın resmi tarihçisi Raşit tarafından elle yazılmış. Hemen özetleyeyim. 1669 yılında İstanbul'da Sur içinin en batı tarafında bulunan Eğri Kapı semtinde bir çöp yığınını karıştıran, tembel tembel tarayan bir balıkçı alışılmadık derecede parlak ve çok büyük bir taşla karşılaşıyor. Güzel olduğunu düşünerek ama ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadan mücevheri cebine koyduysa da taşı kuyumcular pazarına uğrayana kadar birkaç gün cebinde saklamış. Balıkçının taşı ilk gösterdiği kuyumcu elmasın gerçek değerini anlamış ama durumu belli etmeden balıkçıyı kandırmayı başarmış. Osmanlı Sarayı'nın resmi tarihçisi Raşit'in aktardığına göre kuyumcu adama bu bir cam parçası, istersen onu geri götür ya da bırak ama karşılığında istersen sana 3 kaşık veririm. Buraya kadar getirdin, en azından zahmetine değsin diyor. Bu teklifi zamanına göre adil bir ödeme olarak kabul ediyor adam. Elinde 3 kaşıkla yola çıkarken kuyumcu dünyanın 4. büyük elmasını ele geçiriyor tabii ki. Kuyumcuyla alışverişi sırasında elması gören bir arkadaşı arasında bir kavga çıktığında kuyumcu başı kavga eden kuyumculara bir kese altın vererek taşı onlardan almış. Sonrasında Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ve 4. Mehmet tarafından saraya alınarak devlet hazinesine alınmış. İstanbul'da Osmanlı Hanedanı'nın elmas tıraşçısı tarafından gül kesimi yapılmış. Adı da aslında bu tıraşçının lakabının kaşıkçı olmasıyla ilişkilidir derler. Ama başka bir hikayesi de var. Onu da şarkıların sonrasında anlatayım. Duvar.

şarkıların öncesinde Kaşıkçı Elmas ile alakalı farklı hikayeler var demiştim. Onlardan bir tanesi de Elmas'ın Osmanlı hazinesine girmesiyle ilgili en çok bilinenidir. Elmas'ın Napolyon'un annesinden satın alındığına dair bazı rivayetler var. Bu rivayete göre 1774 yılında Pigot adlı bir Fransız subayı bu elması Hindistan'dan satın alarak ülkesine götürüyor. Bir süre sonra elması Napolyon'un annesi satın alıyor. Uzun bir süre Napolyon'un annesinde kalan elmas, Napolyon'un sürgüne gönderilmesinden sonra annesi tarafından satılığa çıkarılıyor. Elması o sırada Fransa'da bulunan Tepedelenli Ali Paşa'nın bir adamı satın alıyor ve elması paşaya getiriyor. Tepedelenli Ali Paşa 2. Mahmut zamanında devlete karşı ayaklandığı gerekçesiyle öldürülüyor. Tepedelenli Ali Paşa'nın mal varlığına el konuluyor. Böylelikle Kaşıkçı elması hazineye giriyor. Rivayetlerden bir tanesi de bu şekilde. Biraz

0: güne güne, gül güne güne.
1: Haber.
2: Mutlu günler, gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle ve milli sporcularla dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcular ve 81 ilin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle, becerileriyle, örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerle bir arada olduklarını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu, süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. İstanbul'da öldürülen Mati Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan, Abdülbaki Demirel ve Kubilay Kağan Kundakçı'nın anısına yürüyüş düzenlendi. Bakırköy İncirli'de başlayan yürüyüş Mati Ahmet Minguzzi'nin mezarında sonlandı. Oğlunun mezarının başında konuşan anne Yasemin Minguzzi, "Bugün burada acılı aileler olarak yan yana yine beraberiz. Atlas'ın annesi Gülhan, Kubilay'ın annesi Ülker ve babası, Abdülbaki'nin abisi Muhammed. Biz hep beraberiz. Koskoca milyonlarca insan arkamızda. Hepimiz çok büyük bir aile olduk. Ben elimden geldiğince mağdur ailelerin sesini duyurmaya çalışıyorum," dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan Ebola salgını nedeniyle uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etti. 395 şüpheli vaka ve 100'ü aşkın ölümün görüldüğü salgında onaylı bir aşı ya da tedavi bulunmaması endişeleri arttırıyor.
3: Spor.
2: Trabzonspor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası finali için tek yürek olma çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Trabzonspor taraftarı final maçı öncesinde birlik olmaya, takımlarına destek vermeye ve Trabzonspor ruhunu en güçlü şekilde göstermeye davet edildi. Corendon Airlines Park Antalya Stadında 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konya Spor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Benim size söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Buna inanın, biz inanıyoruz," dedi. Fenerbahçe Arsevev Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında sahasında ağırladığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor'un dün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda aday çıkmayınca kulüp yönetimi divanda kaldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6568 lira 93 kuruş, Amerikan doları 45 lira 58 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 61 lira 10 kuruş, bir bitcoin 76.927 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile iç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Haber 2.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
12: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay.
13: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
12: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
14: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
16: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
17: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
18: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
19: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
20: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
19: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
21: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
22: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
21: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
23: Kalite burada, ucuzluk burada.
24: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
25: Reklamlar sona erdi.
26: Radyo Ülke
27: her zaman her yerde.

Gül Günegül'le de bugün taşın sanata dönüşmesinden bahsediyorum size. Elmas deyince aklımıza hemen bir kadın takısı gelir değil mi? Ya da pırlanta. Belki en fazla zümrütten bir yüzüğü bir erkeğin parmağında düşünebiliriz. Ama söz konusu mekan bir Osmanlı sarayıysa burada gördüğünüz mücevherleri, takıları saraydaki kadınlarda değil padişahların üzerinde hayal etmeniz gerekebilir. Çünkü padişahın şanı mücevherle yürüyor. Topkapı Sarayı'ndan içeri girince Osmanlı'nın ihtişamıyla yüz yüze geliyoruz. Padişahların oturduğu tahtların, işte savaşta giydikleri zırhların, elbiselerin, kullandıkları hançerlerin birbirinden değerli taşlarla bezendiğini görüyoruz. Sarayı gezerken içinizden mutlaka Osmanlı padişahları da ne çok mücevher meraklısıymış. Savaşa giderken ne kadar da süsleniyorlarmış. İşte tahtlarının etrafında ne kadar çok mücevher varmış diyebilirsiniz. Ama bunlarla alakalı çok enteresan detaylar var. İlginç bir bilgiden bahsedeyim mesela size. Kanuni Sultan Süleyman'a ait. Osmanlı tarihinde bazen değerli madenler devletin ihtiyaçları sebebiyle bozduruluyor. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferine giderken saraydaki bazı eşyaları çıkartıp akçe olarak kestirmiş. Bu nedenle o döneme ait değerli eşyaların sayısı az. Osmanlı'da pırlanta ve değerli madenler güç gösterisi olarak kabul ediliyor. Padişahın zevkine bağlı bir şey değil. Beğenmese de kendi konumu gereğince her hafta cuma selamına çıkarken halkına en güçlü, en süslü, en zengin şekilde görünmeye mecbur. Savaş gereçleri de mücevherden yapılmış bu sebeple. İkisi aslında birbiriyle hiç bağdaşmıyor gibi görünüyor olabilir ama aslında çok iyi bağdaşıyor çünkü törensel eşyalar. Savaşta zafer sonrasında padişah tahta oturuyor, bütün bunları giyiyor ve dosta düşmana gösteriyor. Mücevherlerin tarihsel süreci de şöyle: 16. yüzyıl en ihtişam yüzyılı olduğundan son derece zengin taş ve incelik kullanılmış. 17. yüzyıl ikinci yarısına ait mücevherler günümüze pek gelememiş. Nedeni de bulundukları Edirne Sarayı'nda çıkan yangın. 18. yüzyılda da ihtişam var. 19. yüzyıla baktığımızda da daha çok Avrupa'yı hatlar gözümüze çarpıyor.

Birlikteyiz Gül Güne Gül'le de taşın sanata dönüşmesinden bahsediyorum size. Osmanlı hazinesine birazcık götüreceğim sizi. Çünkü Osmanlı hazinesinde kullanılan taşların çok özel anlamları var. Mesela Firuze taşı yenilmezlik simgesi olarak kabul edilmiş o dönemde ve bu nedenle Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtının ortasına bir tane Firuze taşı yerleştirilmiş. Diğer kullanılan taş ise elmas. Onun da güç verdiğine dair bir inanış var. Elmasın aynı zamanda melankoliye de iyi geldiği biliniyor. Zümrüt kara sevdayı iyileştirerek böbrek taşına iyi geliyor. Yakut da eğer dil altına konursa kişiye ferahlık veriyor o dönemin inancına göre. Zümrüt taşının hazinede sıkça kullanılmasının nedeni de hem anlam bakımından hem de elde edilmesi kolay olmasından.

Osmanlı'da kullanılan sorguçları bilir misiniz? En önemli hükümdarlık alametleridir onlar. Bugün taşların sanata dönüşmesini anlatıyorum size. Ondan söyledim bu sorguçları. Osmanlı'da en önde gelen hükümdarlık alameti olarak sayılıyorlar. Yalnızca Osmanlılara ait değil, aynı zamanda Doğu geleneği de bu. Her padişah en az bir, en fazla üç tane sorguç takıyor mutlaka. Bir padişah öldüğünde diğer padişahın başa geçmesi, yani biat, tahta çıkma töreni yapılırken mutlaka bir sorguç takılıyor. Bu arada saraylarda sergilenen değerli taşların tamamı kullanılmak için yapılmamış. Hemen bunu da araya alabilirim. Buradaki amaç Osmanlı'nın gücünü simgesel olarak ispatlamakmış. Bu nedenle tören eşyaları son derece önemli. Az önce de bahsetmiştim. Mesela 18. yüzyıl devletin gücünü giderek yitirdiği bir dönem. Ancak kaybedilen bu güç abartılı mücevherlerle telafi ediliyor. Bir tür örtü diyelim. İran Şahı Nadir Şah'la 1. Mahmut arasında yapılan savaşın sonunda birbirlerine güç göstergesi olarak hediyeler yolluyorlar mesela.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü. Ülkü.
18: Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün değerli taşların sanata dönüşmesinden bahsediyorum size. Osmanlı'dan bahsediyordum hatırlarsanız şarkıların öncesinde. Hazinenin en önemli parçalarından bir tanesi Sultanahmet Camii mimarı Sedefkar Ahmet Ağa tarafından yaptırılan bir taht. Bunu da anlatmak istiyorum. 17. yüzyıl başı Osmanlı bezemesinin tam bir manifestosu olarak kabul ediliyor. Su mataraları, kalemlikler, Kur'an kapları, zırhlar ve bunun gibi pek çok eşya mevcut. Dikkati çeken bir husus da hazinedeki eşyaların takılardan çok daha fazla yer tutması. Bayram tahtı törenlerde kullanılıyor. Törenler de yapılacaksa taht 10 parçaya bölünerek törenin yapılacağı mekana götürülüyor. Ceviz üzerine altın kaplama bir taht bu. Yavuz Sultan Selim'in mesela 16. yüzyılın başında Doğu Seferi ve Mısır Seferi ile hazineye büyük zenginlik kattığını söylüyor kaynaklar. Şöyle de bir sözü varmış. Ben hazineyi zenginleştirdim, bu mühürle kapatıyorum. Benden sonra kim daha da çok yapabilirse onun mührüyle kapansın. Ancak bu öylesine meydan okuyucu bir sözmüş ki hazine daima onun mührüyle kapatılmış, bu hiç değişmemiş.

Az önce de söylemiştim, zamanımız çok azaldı. Ne anlatsam kârdır mantığıyla son olarak şunu da araya sıkıştıracağım. Taşların sanata dönüşmesinden bahsediyorum, kıymetli taşların. Hançerlerden de biraz bahsedeyim istiyorum size. Sarayın en çok önemli parçaları arasında yer alıyor çünkü. 18. yüzyılın çok karakteristik özelliklerini de taşıyorlar. 18. yüzyıl değişim ve gösteriş yüzyılı olarak biliniyor biliyorsunuz. Sultan 1. Mahmut'un Nadir Şah'ın yolladığı tahta karşılık hazırlattığı en önemli armağan. Taht geldikten hemen sonra bu hediyelerle birlikte yola çıkılıyor. Tam İran sınırını geçtikleri bir sırada Nadir Şah'ın suikaste kurban gittiği haberi alınıyor. O yüzden geri dönüyorlar. Hem taht hem de hazırlanan hediyeler de bize kalmış oluyor. Az sonra veda için buradayım.

Program bitmiş olsa da gün hala bitmedi. Siz sürprizleri beklemeyi ihmal etmeyin. O zaman yarın tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

20 Mayıs Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de Nisan ayında 3817 aracın trafiğe kaydı yapılırken toplam araç sayısı 908.294'e ulaştı. Mersin'deki araçların 393.880'i otomobil, 296.505'i motosiklet, 138.587'si kamyonet, 44.258'i de kamyondan oluştu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2025 yılı sonuçlarına göre Mersin'de toplam nüfus 1.956.428'e ulaştı. Kentte yaşayan 273.315 kişi 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluştu. Bu rakamla birlikte Mersin'de genç nüfusun toplam nüfusa oranı %14 olarak kaydedildi. Böylece kent genç nüfus oranında Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Mersin'de narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibi aldığı bir araçta yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanları toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da Mersin'in son yıllarda ekonomik ve sosyal göstergelerde önemli bir yükseliş yaşadığına dikkat çekerek kentin Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illeri sıralamasında 11.likten 7.liğe yükseldiğini belirtti. Mersin'in Anamur ilçesi Kızılaliler Köyü ile Korucuk Köyü'nü kapsayan 1500 hektarlık alanda açılmak istenen boksit madeni tepkiye neden oldu. Denize nazır ormanlık arazideki kültürel varlıklar ve tarımsal faaliyete dikkat çekilerek projeden vazgeçilmesi istendi. Mersin'de emekliler seyyanen zam davası için topladıkları dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2025 yılı olağan seçimli genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığı görevine İmam Gazali Hıradağ'ı seçildi. Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ile kızı Karaman'da toprağa verildi. Kaza Mut-Silifke karayolunda meydana gelmişti. Mersin kent merkezindeki çarşı esnafı durgunluk yaşayan çarşı

0: Karşıyı hareketlendirmek için canlı müzik ve DJ performansı düzenledi. Müzik sesini duyarak çarşıya yönelen Mersinliler hem eğlenceli anlar yaşadı hem de bölgedeki dükkanları ziyaret ederek alışveriş yaptı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından aşçılık kursu açılırken vatandaşlara hem meslek edinme hem de istihdama katılma fırsatı sunuluyor. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mezzeti ilçesindeki bir ilkokulda öğrencilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım etkinliği düzenlendi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde bugün yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 18, en yüksek 21 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 11 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
11: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
3: Radyo Ülkü 24 saat

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Başkan Seçer, bu bina Harp Malulu Gazilerin şehit dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi arı gibi çalışanlara bal gibi destek sloganıyla 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteği sunuyor. Altın Kovan projesi kapsamında sunulacak olan desteğin dağıtım töreni 21 Mayıs Perşembe günü saat 17'de Tarsus Karabucak Ormanı'nda gerçekleşecek. Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız engelliler haftası kapsamında kentin birçok noktasında aktivite düzenledi. Yapılan etkinliklerle engelli yurttaşların topluma daha fazla adapte olmaları amaçlanırken, empati ekseninde gerçekleşen uygulamalarla da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği düzenledi. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan çocuk kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar şenliğe renk kattı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Hayal Dünyası adlı kukla oyununun premieri Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde minik izleyicilerin neşeli kahkahaları eşliğinde gerçekleştirildi. Bilimin ve eğlencenin buluşma noktası olan Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde çocuklar renkli karakterlerle hem eğlenceli bir yolculuğa çıktı hem de çevre temizliğiyle dayanışmanın önemini öğrendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
4: Radyo Ülkü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Malatya'nın Batagazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da hissedildi. Malatya Valisi Settar Yavuz, saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığını söyledi. Malatya'da eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Van merkezli 11 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 78 kişi gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye güçlü arıcılık potansiyeliyle koloni sayısında ve bal üretiminde dünyada ilk 3'te, Avrupa Birliği'nde ise 1. sırada yer alıyor. Arıcılığın daha da geliştirilmesi amacıyla üreticilere önemli destekler sağlanıyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde kongre üyeleriyle bir araya geldiği bir etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini belirterek bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz dedi.
1: Spor.
0: Trabzonspor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası finali için tek yürek olma çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Trabzonspor taraftarı final maçı öncesinde birlik olmaya, takımlarına destek vermeye ve Trabzonspor ruhunu en güçlü şekilde göstermeye davet edildi. Corendon Airlines Park Antalya stadında 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Benim size söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Buna inanın, biz inanıyoruz." dedi. Fenerbahçe Arsevev Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında sahasında ağırladığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor'un dün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda aday çıkmayınca kulüp yönetimi divanda kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6568 lira 93 kuruş, Amerikan doları 45 lira 58 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 61 lira 10 kuruş, bir bitcoin 76.927 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile iç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli. Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. 18

0: mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
10: Sizin için varız. Mersin'in günlük gazetesi Haberci. Okuyun, şehrinizden haberdar olun. Uyduda yayın yapan Mercan TV'yi izleyin. Kentinizi takip edin.
11: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü, Radyo Ülkü.
10: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
17: Saat 11:18'de sizlerleyiz.
18: 106.5 Radyo Ülkü'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Toltak. Bugün araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikte olacağız. Merhabalar, hoş geldiniz.
19: Merhaba, hoş bulduk.
18: Evet, Mersin'i ve gündemi değerlendireceğiz. Neler var, neler yok, onları konuşacağız. Tabii ekonomik sıkıntılar şu an insanların en önemli gündem maddelerinden birisi. Özellikle Mersin'i, geçmişi, Mersin'in çarşısının tarihini, sizin bir cümleniz var, çok hoşuma gitti. İki kilise arasında sıkışmış kent merkezi.
19: Evet.
18: Aslında Mersin'in merkezinin kabul edilebilecek noktalarından ya da özetlenecek yerlerinden birisi. Mersin büyüyor ama Mersin büyüdükçe sanki küçülüyor gibi. Bunu kim nasıl yorumlamak isterse yorumlayabilir. Nüfusu artan bir şehir ama bir o kadar da sorunları da büyüyen bir şehir haline geldik. Bugün özellikle kent merkezini konuşacağız. Kent merkeziyle ilgili zaman zaman ortaya çıkmış projeler var. Onları konuşacağız. Ama geldiğimiz nokta itibariyle Mersin esnafının, özellikle çarşı esnafının çok büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Bunda yerel yönetimlerin büyük hataları var. Bir anda altı boşalan ve taşınan kamu binaları ve taşındıktan sonra boş kalan kamu binaları da şu an atıl vaziyette kent merkezinde öylece duruyor. Kent merkezini konuşmaya nereden başlamak istersiniz?
19: nereden başlamak gerekir diye soracak olursak aslında bizim için Johnson planı önemli bir çıkış noktası olabilir. Yani Johnson'ın 1935'lerde hayal ettiği Mersin'le, düşündüğü Mersin planıyla günümüzdeki Mersin'e bakacak olursak çarpık kentleşmenin tipik sorunlarını yaşayan bir metropol olamamış ama küçük şehir hüviyetini de yitirmiş olan bir kentten bahsediyoruz. Mersin aslında metropol değil, butik olarak kalabilecek, sadece limanla büyüyen ve limanın ekseni etrafında gelişen bir kent olarak kalmalıydı. Johnson hayal ettiği Mersin'le günümüz Mersin arasındaki en ciddi fark büyümenin planlı bir şekilde olmayışı. Yani biz mesela kenti güneyden kuzeye doğru büyütmeyi hayal ederken, hedeflerken özellikle tarımsal alanların kaybedilmemesi adına, çünkü çıktıkça yukarıya doğru nitelikli tarım alanı olmaktan çıkıyor, kıraç dediğimiz, çorak dediğimiz bir toprak yapısıyla karşılaşıyoruz. Daha da önemlisi şu, sahil bölgesinde tarım alanlarına yapılacak inşaatın zemin sağlığıyla yukarılarda bir Gözne'de, bir Fındıkpınar'da, hatta bir Koca Hamzalı'da yapılacak olan konut yapısının ya da yerleşimin zemin sağlığı aynı değil. Orada daha sağlam bir zemin var. Kayalar üzerinde oturmuş bir zemin var. Burada doğrudan doğruya tarım toprağını, yani alüminyumla oluşmuş olan tarım toprağının üzerine 1 metre 2 metre bir temel kazıyorsun, üzerine bina çıkıyorsun. Sıvılaşma riski falan filan, bunların tümünü de göz önüne aldığımız vakit sağlıklı bir yaşam yok, sağlıklı bir şey yok. Şimdi neden Johnson planına bakmak lazım? Johnson bir Mersin'i hem sanayi hem dinlenme kenti olarak hayal etmiş. Doğusunda sanayileşme ya da bugünkü deyimle lojistik, antrepoculuk falan filan, depolama. Çünkü sanayi de yok Mersin'de hiçbir zaman. Sanayi 1900'lerin başındaki sanayi hüviyetine bürünmedi. Yani 1900'lerde pamuk ağırlıklı, pamuk işleme ağırlıklı, çırçır, oradan elde edilen çiğit, çiğitten elde edilen yağ, yağdan elde edilen sabun. Böyle bir sanayileşme zinciri var. Ama günümüzde işte o sebede bir sanayi var. Ama bu o sebedeki sanayinin Mersin'le uzaktan yakından ilgisi yok. Neyle ilgisi var? Limana yakınlıkla ilgisi var. Yarın bu limanla yakınlık özelliği başka bir yere kaydığı vakit o sanayinin burada kalmasının bir anlamı yok. Ama bu kentte narenciye, pamuk yetişmeye devam edecekse buna özgü bir sanayinin mutlaka gelişmesi lazım.
20: Yani OSB sayısının artması kente bir katkı sağlamıyor.
19: Tam aksine zarar. Yani şimdi ben bunu söylediğim vakit bir sürü insan bana tuhaf tuhaf bakıyor ama Mersin'de sanayinin gelişmesi çok gereksiz bir şey. Sanayi nerede gelişebilirdi? Çıkardın Çamlı Yaylan üzerinde, Toros Dağları'nda ya da Gülnar'da. Hep Gülnar örneğini veririm ben. Gülnar'ın, Mut'un gelişmişlik, sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında Doğu Anadolu'dan geride olan kentlerden bahsediyorum. Bu kentlerin gelişmesi için buraya belki tarımsal ağırlıklı bir sanayileşme olabilirdi. Ama Mersin'de sanayileşme yapmak çok lüks bir şey. Örneğini vereyim, hep veriyorum. Bugün o sebede bir metrekare yeri almanın maliyeti 800 ila 1000 dolar arasında. 800 dolarla 1000 dolar arasında maliyeti olan bir yerde sanayi olmaz. Sen 5 yıldızlı otel mi dikiyorsun ki bu fiyata yer olsun? Şimdi hasta 4 yolu konuşuyoruz seninle. Yani 4 yola liman yapılacak, Antep limana inecek. Orada bir hasta var, orada bir Polateli sanayi var, sanayi bölgesi var. Ki Suriye'ye çok yakın, Suriye 30-35 kilometre uzaklıkta, Antep'e 30-35 kilometre uzaklıkta bir Polateli var. 40 bin kişilik bir istihdam yaratacak bir tekstil kenti düşünülüyor orada. Şimdi Polateli'ndeki organize sanayi bölgesine müracaat eden sanayicinin maliyeti 10 dolar metreye. 10 dolar mı 1000 dolar mı? Geçtiğimiz günlerde bir toplantıya katıldım. İşte orada vatandaşın biri kalktı, mühendis mimar odalarından bir arkadaş. Dedi ki, hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Mersin'e yatırım yapın, Mersin'den toprak alın, Mersin'de arazi alın. Biri 10 katlayacak, biri 20'ye katlayacak. Bu dedi bir yatırım tavsiyesi değildir. Dedim ki izin verir misin? Aldım mikrofonu. Dedim ki sakın Mersin'e yatırım yapmayın. Mersin'de şişmiş bir konut furyası var. Bu bir balon. Normalde 3 milli gelirden inşaatın betonun aldığı pay 3,5 dörtken Mersin 15,5'a çıkmış. Bu balon patlayacak. Sakın kimseye inanıp da Mersin'de yatırım yapmayın. Yatırım çocuklarınız, torunlarınız için yatırım yapacaksanız gidin Polateli'ne, gidin Hassa'ya yatırım yapın. Bedava arazi orada duruyor ve gelecek orada. Ve dedim bu bir yatırım tavsiyesidir. Yani suç da olsa benim söylediğim bir yatırım tavsiyesinde bulunuyor. Şimdi ya sevgili Serkan, Mersin'de şöyle bir özelliğimiz var. Herkes tarihi kendisiyle başlatıyor. Kendisinden önce göç olmamış, kendisinden önce göçle ilgili çalışma yapılmamış. Sanki bu kent Doğu ve Güneydoğu'dan terör sorunları nedeniyle kalkıp gelmiş insanlar bu kentte yaşamamışlar. Onlarla ilgili sorunları masaya yatırmamışız. Onların entegrasyonu, eğitimi, kız çocuklarının okula gitmesi, o kız çocuklarının bir meslek sahibi olması ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. Bugün başlatıyor. Herkes tarihi bugün başlatıyor. Benim deyimle, Napolyon'un dediği gibi tarih benimle başlıyor. Şimdi bunu yaptığım vakit hem geçmişi kaybediyorsun. Çünkü geçmişten alacağımız çok dersler var. Yani 1935 Johnson Plan'dan bugün ne dersler alınabilir? Şu ders alınabilir. Mersin bir dış ticaret kenti mi? Mersin bir dış ticaret kentidir. Ya dış limanı çıkar, dış ticareti çıkar. Mersin bir emekliler şehri olur. Belki Narenciye 3-5 sene daha kurtarır. Şimdi bir dış ticaret kentinde senin dış ticarete bağlı kamu binalarını bir araya toplaman gerekmez mi? Tabii. Sonuçta ben ihracat yapacağım. Neye ihtiyacım var? İhracatçılar Birliği'ne. İhracatçılar Birliği'ni aldık, Uray Caddesi'nden nereye götürdük? Carrefour'un üstünde kuş uçmaz, kervan geçmez yerdi o sırada. Şimdi sen onu oraya götürdüğün vakit elbette etrafında bir gelişme olur. Ama yazık değil mi? İhracatçılar Birliği'ni taşıdık götürdük Yenişehir'in kuzey noktasına. Zirai karantina ihtiyacımız var. Zirai karantina gümrüğe yakın olmalı, limana yakın, hatta limanın içinde olmalı. Çünkü zirai karantinanın Mersin'de yaptığı tek bir iş var. Gelen gemilerde ve gidecek olan mallarda virüs var mıdır, bakteri var mıdır, zararlı bir şey geliyor mu? Ya sen denize nazır Adnan Menderes bulvarında o Zirai Karantina Müdürlüğü'nü niye tutarsın? İki.
20: Oradan gemileri takip ediyorlar işte.
19: Üçüncüsü mesela İhracat Standartizasyon Müdürlüğü vardır. Bunun mutlaka limana yakın bir yerde olması lazım. Gelen ve giden bütün malın standartlarını ölçecek. İnan ki yerini bilmiyorum. Şimdi ben dış ticaretten veriyorum örneği. Sen iş kuru anlat. Yani iş kuru sen niye aldın? Oradan aldın başka yere götürdün. Emniyet müdürlüğünü aldın, taşıdın ve şunu yaptık. Eskiyi bırakalım. Nasıl olsa burası iflah olmaz. Biz bunu bu haliyle çökmeye teslim edelim. Çöküşe bırakalım. Taşınıp gidelim yeni yerlere. Ha bunu yapan yerler yok muydu? Var. Rotterdam yaptı. Hamburg yaptı. En son en çarpıcı örneği Antep yaptı. Antep yeni Antep yapacağız diye Antep'i taşıdı. Eski bütün ne var ne yoksa çöp haline getirdi. Yani girmeye korkardın eski Antep'e, kalenin etrafında kümelenmiş olan bugün hepsi artık butik bir hale dönüştürüldü. Onu yapanları gerçekten minnetle yad etmek lazım. Bir şehir kazandılar ama uzun yıllar Antep, İbrahimli dediğimiz bölgeye ya da Karataş dediğimiz bölgeye yoğunlaştı ve eski Antep'i bıraktılar, oraya gittiler. Sonra ne oldu? Sonra dediler ki ya bu eski Antep'ten bir şeyler kazanılabilir galiba. Yani burayı farklı bir konsepte geliştirebiliriz. Ne yaptılar? Kalktılar butik oteller yaptılar. Bütün eski evleri restore etmeye çalıştılar. Çarşıyı ayağa kaldırdılar. O çarşıyı ayağa kaldırmakla birlikte bir anda turist akmaya başladı. Yani bugün sadece Elmacı Pazarı'na girip hepsi 100 metredir ha Elmacı Pazarı. Yani benim çocukluğumun geçtiği yerdir. evimiz şeyde buğday arasasında, şimdi orada 500 yıllık 600 yıllık kahvehaneleri sanki böyle çok şeymiş gibi öne çıkardılar. Ve Elmacı Pazarı'yla Tuzhan'ı, belediye sarayının olduğu yer, toplasan hepsi 500 metrelik bir alanda olan bir antep vardı. O antepi ayağa kaldırdılar. Şimdi benzer bir şeyi biz Mersin'de, hadi geçmişten vazgeçtim, 2010 yılında biz bunun işte tozunu alacaktık. Tarihe gülümseyen Mersin'i çıkaracaktık ortaya. İki kilise arasındaki Mersin'i restore edecektik. Gördüğüm balıkçı barınağının batısında, şimdi orada evinin yer aldığı yere de kruvaze rıhtımını yapacaktık. Turist gelecekti Mersin'e. Kruvaze turisti çok para da bırakır. Turist indiği vakit Mersin'de nereye götüreceğiz sorusuna cevap aradık. Dedik ki ya iki kilise arasını canlandıralım. Üstelik burası, iki kilise arası yeni bir şey de değil, yeni bir rotamız da değil. 1890'da tramvay yaptığımız bir rotadan bahsediyorum. Tramvay var bu şehirde. Nüfus 2000, tramvay var. Daha elektrik yok, daha dizel lokomotif yok, odunla çalışan bir...
20: Şimdiki Müftü Cami'nin oradan başlıyor.
19: Şeye kadar, Gümrük Meydanı'na kadar.
20: Gümrük Meydanı'na kadar. Çamlıbel'den geçiyor yanlış hatırlamıyorsam.
19: Şeyden, Silifke Caddesi'nden, Silifke geçiyor. Çamlıbel'den dönüp geliyor.
20: Dönüyor, evet, evet.
19: Çamlıbel'den, askerlik şimdiki... Askerlik şubesi de aslında İçer Sanat Kulübü'nün olduğu yerdir. Ya askerlik şubesinin bile dolaşmasını tam olarak sağlayamadık. Hep yerden yere savruldu. Şimdi bunu yapamadığımız vakit biz eski Mersin'i canlandırma ile ilgili, mesela sembolik orada 8-10 tane bina vardı. Sağlık Müdürlüğü inşa ettik ya. Tarihin göbeğine getirdik, yeni bir Sağlık Müdürlüğü yaptık. Ya Sağlık Müdürlüğü'nün orada ne işi var? Sağlık Müdürlüğü'nü al, şehir hastanesinin yanına götür. Toros Devlet Hastanesi'nin yanına götür. Denize nazır, limanın ağzında Sağlık Müdürlüğü'nün ne işi var? Bu sorunun cevabı yok. Bu sorunun cevabını veremediğim için de şimdi şehir çarşı esnafı can çekişiyor. Daha da kötü olacak. Daha da kötü olacak. Yani biz el atmadığımız sürece palyatif çözümlerle bir yere varamayız. Şimdi sabahleyin gelirken biraz erken çıktım. Dolaştık, şeyi gördüm. Zafer Çarşısı'nın önde yapılmakta olan meydanı gördüm. İyi mi olmuş, kötü mü olmuş, onu tartışmasını bir yana bırakıyorum ama şunu soruyorum. Mersin hafızasında yer eden kent meydanı neresi?
20: Cumhuriyet Meydanı.
19: Gümrük Meydanı. Gümrük Meydanı.
20: Daha öncesi, evet, doğru.
19: Cumhuriyet Meydanı diye bir meydan yok.
20: Yoktu, önü yoldu zaten oranın.
19: Bir sabah uyandık, Macit Özcan dozerlere dayamış, ağaçları kesiyor. Ne yapacaksın burada? Meydan yapacağım. Orası Atatürk Caddesi, Çamlıbel'e kadar onun önünden geçer.
20: Yol vardı tabii, hatırlıyorum.
19: Yoldu yani. Orası.
20: Tabii, doğru.
19: Önerim neydi benim? Mersin Oteli'nin önünden, yerin altından girecek... Orda evinin sonunda, şimdiki Hilton Oteli'nin orada tekrar yeryüzüne çıkacak. Toplasan 600 metrelik bir yeraltı geçidinden bir tünelle araçlar geçsin. Şeyden, valilikten, limandan şeye kadar uzanan, Müftü Deresi'ne kadar uzanan noktada tamamen trafik yer üstünden yer altına indirilsin. Ve burası açık alan olsun. İnen birisi rahatlıkla dolaşabilsin. Şimdi mutlaka gidip görmüşsündür. Bütün izleyiciler, dinleyiciler de görmüştür. Eski Antep'te trafik sorunu çözmek amacıyla, eski Antep'te, çünkü otopark yeri yok.
20: Evet.
19: Belli yerleri tamamen kapatmışsın trafiğe. Burayı da kapatabilirdik. Yani şimdi Tevfik Sırıgür Stadı'nın önünde Müftü Deresi'nin bu tarafına geçecek noktada otopark yaparsın. Herkes arabalarını oraya park eder. Alan da müsait. Ve oradan sen ring otobüsü koyarsın. Hadi şeyden, nostaljik bir tramvaydan vazgeçtim. Yani keşke onu yapabilsek. Ring şeyi koyarsın. Araçları sokmazsın şeye, çarşının içine. Çarşının bugün en büyük eksikliği ne? Otopark yok. Otopark yok. Yani otopark olmayan bir yere hiç kimse gelmez. Otoparka alternatif olabilecek bir toplu taşıma sistemin de yok. Yani sadece buraya hitap edebilecek ücretsiz ring seferleriyle. Hatırlıyor musun rahmetli Adnan Özçelik Yenişehir Belediye Başkanı iken Hilton'un önden kalkan bir traktör koymuştu. Şeye kadar polis evine kadar giderdi o zaman Neptün plajının oraya kadar. Oradan da geri dönerdi. Koltuklar vardı. Toplu taşıma bu kadar basit Mersin'de. 8 ay sen zaten şeyle ilgili klimayla, soğutmayla, ısınmayla ilgili bir sorunun yok. Yani İstanbul değilsin, Ankara değilsin. İzmir ve Mersin, Antalya bambaşka coğrafyaya sahip. Bundan yararlanılabilirdi. Tekrar Johnson'a dönecek olursam niye anlatıyorum bunları? Johnson diyor ki bütün kamu binalarını bir alana toplayalım. Şimdi başını çevir arkaya doğru. Bak Tevfik Sırrı Gül Lisesi'nin olduğu yer yanında Sakarya Caddesi iniyor aşağı. Sakarya Caddesi diye bir cadde yok. Sakarya Caddesi'ni açmak bir ihanettir Mersin'e. İki tane tarihin böyle inci tanesi gibi, mücevher taşı gibi duran iki tane konağı yıkma uğruna sen bir cadde açıyorsun. O cadde şeyde bitiyor, Cumhuriyet Meydanı'nda bitiyor o cadde.
20: Evet.
19: Öbür tarafı da Özgür Çocuk Parkı. Niye açtın sen orayı? Neye hizmet ediyor?
20: Özgür Çocuk Parkı'nın köşesinde bir eski Mersin evi vardı.
19: Esas şimdiki vali konağının bitişiğinde vali konağıyla evet. Atatürk evi yapılan konak arasında tam caddenin ortasında konak var. Ve şeyden Atatürk evi diye yapılan Krisman konağından çok daha güzel bir konak. Feda ediyorlar.
20: Aslında caddenin ortasında değil de cadde uğruna yok edilmiş bir konak.
19: Ya saçma sapan bir şey. Hani bulvar açarsın yani Mersin'i ta şeye kadar Muhit yoluna kadar bağlayacak bir bulvar açarsın. Nefes alınacak. Derim ki ya olmasa iyi de ama olmuş. Böyle bir şey de yok. Cadde geliyor şeyde bitiyor. Özgür Çocuk Parkı'nın orada bitiyor. Oradan dönüyorsun yukarıya doğru. Saçma devam sapan yok. Bir şeyle devam ediyorsun. Dolayısıyla çok büyük yanlışlıklar yapıldı. Mesela o Özgür Çocuk Parkı'yla şimdiki Tevfik Sırrı Gül Stad'ın arasına kamu binalarını koymayı tahayyül etmiş Johnson. Hepsini buraya toplayalım demiş. Şey diyoruz buna, kamusal kompleks. Yani valilik de orada olsun, emniyet de orada olsun, nüfus idaresi de orada olsun, olsun olsun olsun. Şimdi o kadar bol kaynağımız da var ki Mersin merkezde bir tane nüfus müdürlüğümüz vardı. İl nüfus müdürlüğü. Şimdi 4 tane ilçe nüfus müdürlüğümüz oldu. O gün gittim tesadüfen dostum arkadaşım sağ olsun Mersin merkez il nüfus müdürlüğü varmış bir de. Bir pasaportumu uzatmam gel ben burası rahat dedi. Gittim incin top oynuyor. Bomboş. Ya dedim nerede bu insanlar? Dedi ki her şey elektronik zaten insanların gelmesine gitmesine gerek yok ki. 5 sene sonra dedi bunların tümü kalkacak. Ama dönüp baktığım vakit inanılmaz bir ısraf. Hep seninle konuştuğumuz Yenişehir Kaymakamlığı. O girdiğim vakit o
20: ilçe tarım, ilçe orman.
19: Sovyetler Birliği döneminin şey binaları bunlar. Yani çok büyük yanlışlar yapıldı. Mesela sen bit pazarını temizle tamam. Bit pazarı hakikaten Mersin'e yakışmıyor. Bir yabancı turist geldiği vakit rahatlıkla dolaşmak isteyeceği bir yer düşünüyor. Ama sen orayı canlandıracaksan öncelikle gümrük meydanındaki 10 tane kuyumcunun olduğu alanı boşalt. Kazandır yeniden şehre gümrük meydanını. Gümrük meydandan yukarıya doğru uzanan inanılmaz nefes alma borularımız var. Getirmişsin oraya 15 katlı 10 katlı bir depremde küçük 5 şiddetinde bir depremde yıkılacak binaları da dikmişsin. Periyodik olarak bir zaman seç de ki 5 yıl sonra 10 yıl sonra ben bu binaları yıkacağım ve burayı açacağım. Ya cinayet üzerine cinayet sen o güzelim gümrük binasını yıktın yerine geldin karşısında çok güzel, çok muhteşem, altında borsa kulübü, üstünde ticaret sanayi odasının yer aldığı çok şık, güzel bir bina var. Onu yıkıyorsun, ne uğruna Mersin Oteli yapacağım diye. Mersin Oteli'ni yapıyorsun, peki Mersin Oteli'ne sahip çıkabiliyor musun? Arazini verdin. Bütün kaynaklarını sarf ettin ticaret sanayi odası olarak. Mersin Oteli'ni kim işletiyor şimdi? Bir şahıs.
20: Tabii ki artık şahıs.
19: Bir şahıs. Ama yazık olmadı mı senin Mersin'in en değerli alanını yok ettin. Ne uğruna? Otel yapacağım diye. Arkasındaki şimdi Ziraat Bankası'nın yer aldığı konum. Ya o kadar güzeldi ki gümrük meydanı, böyle baktığım vakit için açılırdı. Herkes birbiriyle buluşacaksa gümrük meydanını adres olarak verirdi. Dolmuşlar Tarsus ya da Silifke dolmuşları oradan yolcu alırlardı. Ya yani şimdi forum önüne taşıdık götürdük her şeyi, forumun işlevini bu yapıyordu. Peki bir soru, hep sorduğum sorudur, burada da sorayım. Atatürk Caddesi'ni yeniden düzenleyelim. Otopark sorununu da çözelim. Arkada balık pazarı, kasaplar çarşısı, biraz daha doğuda bit pazarı. Bunları restore edip Atatürk Caddesi'ni üstünü herhangi bir teknolojik bir gelişmeyle birlikte kapatsak ve orayı aydınlatsak. Oradaki Atatürk Caddesi'ndeki dükkanların forumdan ne farkı var?
20: Hiçbir farkı yok.
19: Artısı var, eksisi yok.
20: Tabii ki.
19: Otopark sorunu var. Otopark sorunu da Allah selamet versin. Gelen giden bütün belediye başkanlarını anlattım da hepsi bana deli gözüyle baktılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği arabalı vapurlar var. Bunlar 5 yılda bir hurdaya çıkarılır. Şeyle satarlar bunları. Yani terki başımızdan atalım diye. 3 tane arabalı vapuru getir Atatürk Parkı önüne, bu konteyner dağını dikeceğine. Biraz batıda 3 tane arabalı vapuru yanaştır. Altı otopark, üstü restoran olarak insanların nefes alabilir, çok şık, çok güzel restoranlar yaparsın orada. Hem para kazanırsın belediye olarak, hem de otopark sorunu çözersin. Dinletemedim.
20: Aslında çok basit çözümlerle çok farklı yollar alınabilir baktığınız zaman. Fakat yerel yönetimler daha çok farklı şeylerle zaman geçirmeyi tercih ediyor. Kimisi tabii ki oy kaygısıyla bunu düşünüyor. Özellikle kentsel dönüşüm ya da bireyi yıkayım yapayım konusunda bunu çok daha fazla düşünüyor. Ve sürekli kentin merkezi gerilemeye başlıyor. İnsanlar da uzaklaşıyor haklı olarak. Yani Mezitli'deki bir adam ben niye çarşıya geleyim ki diyor.
19: Şimdi kenti canlandırmam bir başka şeyini söyleyeyim. Çok basit bir çözümü vardı bunun. Seninle 5 sene konuştuk. Metro bugünkü vaziyetiyle yapılmaz. Yapılmaz mı? Yapılır. Yani çok zengin bir belediye olursun, 1 milyar dolarını ayırırsın buraya kaynak olarak. Vallahi metro değil, uçan arabalar da koyarsın. Ama acilen çözmen gereken bir toplu taşıma sorunum var. Yani çarşıyı canlandırmanın tek yolu ne? Çok ucuza, belki de bedava insanları arabalarıyla değil taşıyacak bir tramvay sistemi, raylı bir sistem. Pozcu'dan şeye kadar uzanan, Mezitli, eski Mezitli Belediyesi'nin önüne kadar uzanan hattan istasyona kadar, hatta limana kadar uzanacak bir tane hat koyacaksın ve diyeceksin ki bedava işletiyorum burayı. Şimdi Avrupa'da bu son çıkan petrol krizinden sonra pek çok ülke toplu taşımayı ücretsiz yaptı. Pakistan ücretsiz yaptı, Yunanistan ücretsiz yaptı. Çoğu ülkede ücretsiz yaptı, yeter ki İspanya ücretsiz yaptı. Ha geçici kalıcı bilemem, yani petrol fiyatları ne olacağı da bu pamuk ipliğine bağlı, barış müzakereleriyle bağlı. Ne derece tutar ondan da çok emin değilim. Ama bir 10 gün nefes aldık. Ama inan bana bu kriz devam edecek. Bu kriz İran savaşı bitse de devam edecek. Yani petrole dayalı kriz devam edecek. Petrole dayalı krizden kurtulmanın tek bir yolu var. Yerel yönetim olarak sizin toplu taşımayı cazip hale getirmeniz. Metroyu yapıyorsanız yapın. Kimse size engel çıkmıyor, kimse size metroyu niye yapıyorsun demiyor. Ama acilen çözmemiz gereken çok daha ciddi sorunumuz var. Ya metrobüsü koyun, yani Adnan Menderes bunlarına metrobüsü koyun. O az önce anlattığım traktörün bir başka versiyonu. Zaten geçtiğin vakit görüyorsun. Adnan Menderes bunlarının sağında, giderken sağında, gelişte de yine sağında bir şerit, arabaların park ettiği bir şerit haline gelmiş. Evet. Ve trafik aksıyor. Yani akşamüstü mümkün değil oradan geçmen. 10 dakikada alınacak mesafeyi ancak 1 saatte alabiliyorsun. Bunun çözümü neydi? Oraya bir metrobüs hattı mı koyarsın? Tramvay hattı mı koyarsın? Ne koyarsan koy. İleride bir gün paran olursa metroyu yap. Yani kimsenin sana metroyu niye yapıyorsun diye karşı çıktığı yok. Kaç sene tartıştık biz bunu? 2019'da Vahap Seçer geldiğinde kucağında şeyi buldu.
20: Metro projesi. Kocamazın, evet.
19: O Kocamazın projesi de ne deve ne kuş. Hiçbir şeye benzemiyor. Yani nerede çizdirmiş, taşını çizdirmiş, niye çizdirmiş o da anlaşılır gibi değil.
20: İzmir'den kopyala yapıştırdı zaten.
19: Yani ya neler yaptık? Çok çabuk unutuyoruz. Belediye meclis üyelerini Japonya'ya havaray sistemini incelesinler diye götürmedik.
20: Başlık arattık canım. Mersin'e monoray geliyor diye.
19: Monoray, havaray neyse evet. İşte. Ve sonuçta kucağınızda bir şey buldunuz. Temel attınız. Törenler düzenlediniz. Parti genel başkanları geldi Mersin'e. Şimdi çıktınız diyorsunuz ki metro pahalıymış. Hazine de bize destek vermedi. Tamam doğru, hazine engelledi. Tramvay yap. Tamam bunu söyledik ama yani 6 sene önce 7 sene önce Hilton Oteli'nde düzenlenen toplantıda neden metronun yapılamayacağını anlattık size. Bugün İstanbul'da, İzmit'te devam eden çalışmalarda göçen apartmanların neden göçtüğüne bir bak.
20: Evet.
19: Zemin sarsıntısı. Yani sen orada metro yaparken İstiklal Caddesi Allah korusun üfürsen düşecek binalar. Bunların altından nasıl geçirecektim metroyu? Şimdi baktım şeyde raylı sistem olarak yapacağın şey de unutuldu. Şu anda hedefimizde ne var? Şehir hastanesinden
20: otogar bağlantısı.
19: Eski otogara belki evet. Tren hattına uzanan bir raylı sistem. Tamam yap. Çok faydası olur. Gerçekten şehir hastanesine ulaşım bir ölüm. Üniversiteden aşağıya Yenişehir kampüsün ya da PET'li testlerin oraya kadar uzanan bir raylı sistem yap. İki tane raylı sistem nefes aldırır. Hatta yetmez. Arada Mudat'ın oradan da yukarıya doğru belki bir raylı sistem yaparsın. Yani forumun daha üst tarafından o trafiği çekmek amacıyla. Bunları yap. Bunların da ortasına omurga olarak metro mu yaparsın? Raylı sistem mi yaparsın?
20: Metrobüs yaparsın. Hiç yani, uğraşmana gerek yok. Yani. Bu kadar para harcamana, bu kadar sıkıntıya girmene gerek yok.
19: Ve bu trafik sorunu çözülmediği sürece ne yazık ki esnaf arkadaşlarım kan ağlamaya, hep şey örneğini veririm ben. Yani buralardaydım ben 10 sene öncesine kadar, 10 sene artık pes ettim, çıktım gittim. Merkez Bankası'nın arkasındaydı benim ofisim. Şey diye tabir ederdik son zamanlarda. Farelerle mücadelemiz. Akşam biz kapatırız. Fareler işgal eder Uray Caddesi'ni, Mücahitler Caddesi'ni, İstiklal Caddesi'ni. Bir de randevulaşırdık. Sabahleyin geldiğimiz vakit vururduk. Onlar giderlerdi, biz girerdik. Şimdi akşam 6'dan sonra bir tane Allah'ın kulu görebiliyor musun burada? Herkes şeyde Adnan Menderes bulvarında.
20: Evet.
19: Oysa Johnson planında Liman diyor ki Johnson 1935'te iskelelerin olduğu Mersin'de şeyden kiliseden şeye kadar müfteresine kadar bir gezinti alanı yapacağım diyor. Trafik yok. Adını Liman Caddesi olarak koyuyor. Burada diyor zaten denizin şeyi yüksekliği kumsalın denizle olan mesafesi 1,5-2 metredir. Burayı rahat doldururuz. Nereden doldururuz diyor. Liman yapacağız ya diyor. Limandan çıkacak olan atıklarla burayı doldururuz diyor. 1970'te doldurduğumuzu 1935'te anlatıyor. Yapmadık.
20: Planlara hem sadık kalmadık hem de baktığınız zaman doğru uygulamaları da kentimize getiremedik.
19: Çünkü omorf bir büyüme olmadı.
20: Evet.
19: Demorf bir büyüme ya da form olarak gelişen değil deform gelişen bir kent oldu. Yani kenti ne yaptık? Büyümesi lazım. Kalktık Yenişehir'e taşıdık. Portakal bahçelerine taşıdık kenti. Oysa yapmamız gereken çok basit. İnsu'ya doğru taşıyacaktık. Gözne'ye doğru taşıyacaktık. Ayva Gediğine doğru taşıyacaktık. Ya da bu tarafta Fındık Pınarı'na doğru taşıyacaktık. Dediğim gibi hem işe yaramaz arazi hem zemin sağlam. Biz ne yaptık? Artık Yenişehir'e sığmaz olduk. Hadi bakalım bir adım öteye Mesitli'ye. Şimdi bir adım öteye Erdemli'ye gittik. Şehir Erdemli'ye ulaştı. Vatandaş buradan 10 kilometre uzaktan Mesitli, Gözne'den gelebilecekken şimdi Teçe'den gelmek zorunda. Nasıl gelecek? Ya arabasıyla binip gelecek. Çünkü şimdi şehir o kadar kötü gelişti ki Yenişehir Mezitli Otel hepimizin oteli.
20: Evet.
19: İş yerlerimiz hepimizin iş yerlerde, liman odaklı burada. Limanın arkasında Hal Mahallesi var, Müfide İlhan var, çay var, çilek var. En az 70-80 hektarlık bir alan var ve burayı terk ettik. Yani ev desen ev değil, iş yeri desen iş yeri değil, depo desen depo değil. Ne buralar? Buraları değerlendiremedik. Erdemli'ye taşınıncaya kadar limana 100 metre uzaklıkta yeri niye terk ettiniz arkadaş? Niye canlandırmıyorsunuz? Erdemli'den mi limana gelmek kolay? Müfide İlhan'dan limana mı? Seslensen duyulur zaten liman. Böylesine bir çarpık kentleşme.
20: Biz büyümeyi şöyle algılıyoruz. Yeni ve yüksek katlı bina yapmak. Çok sayıda inşaat var ve devam ediyor. Ve hep hani şöyle yorum yaparız ya bu kadar bina yapılıyor demek birileri alıyor.
19: Alıyor mu çok emin değilim.
20: İşte yani baktığınız zaman.
19: Eninde sonunda bir yere geldi tıkandı. Bir yere geldi tıkandı. Bir başka şey. Şimdi Mersin'i Dubai yapalım. Yani Mersin'i Dubai yapalım. Dubai'de niye Dubai ya da Singapur'da niye Singapur ya da Hong Kong'da niye Hong Kong imajlı o yüksek binalar var? Ya adamların bütün alanını toplasan zaten bizim Kazanlı kadar bir yerde Singapur yaratmış. Hong Kong yaratmış bir adam üzerinde. O kadar kısıtlı ki alan, çok değerli arazi. O arazide gökdelen dikersin. Mersin'in gökdelene ihtiyacı yok ki. Çık buradan dediğim gibi Gözne'ye bir bulvar aç. Aşağı yukarı 20 kilometrelik bir alanda sağlı sollu yeni bir şehir yarat. Niye Erdemli'ye taşıdın şehri? Niye Narenciye bahçelerine kıydın? Dünyanın en verimli, en bereketli, en mümbit toprakları, subtropikal meyve. Dün baktım ucuzlamış. Avokadonun tanesi Fas'tan geliyor 40 lira. Tanesi.
20: Ucuzlamış diyorsunuz değil mi?
19: Evet, evet. 60 liraydı, 70 liraydı, 100 liraydı.
20: Evet.
19: Ya tamam da mandalina 20 liraya satılmıyor. Yani fiyat kavramını tamamen yitirdik. Mandalinanın toplanmasıyla, üretilmesiyle, bakımıyla, sulamasıyla, her şeyiyle, gübresiyle avokado yetiştirmekten hiçbir farkı yok. Faslı yetiştiriyor, sen yetiştiremiyorsun. Yani hani nereye elini atsan elinde kalacak bir kent var.
20: Şuna karar vermemiz gerekiyor mu? Hani konunun başında dediniz ya artık Mersin'de sanayi olmaz, olmamalı. Bir sanayi kenti değiliz.
19: Olmamalı zaten.
20: Tarım kenti olabiliyor muyuz, olamıyoruz. Turizm kenti olabiliyor muyuz, olamıyoruz. Bir yandan da baktığınız zaman ticaret kenti de olamıyoruz. Aslında ticaretin en yoğun yaşandığı kentlerden biri. Tarih de bize bunu gösteriyor.
19: Ticaret ve tarım, başka bir şey yok burada. Başka bir şey yok. Yani turizmle uğraşmayın. Turizmi zaten kaptırmışsınız Antalya'ya. 4500 yatağınız var. Yanı başınızda Alanya'da 110 bin yatak var. Antalya toplamda 450 bin, 550 bin. Eskiden her sene araştırırdım, çıkardım yeni rakamları. Son yıllarda bakmadım ama bıraktığımda 550 binden 500 bine düşmemiştir. 750 bine çıkmış olabilir yatak sayısı Antalya'da. Onlar müşteri bulmakta zorluk çekerken sen onların konseptinde 5 yıldızlı otellerle müşteri çekemezsin. Uğraşma.
20: Mersin'deki oteller daha pahalı. Yazın eğer bir tatil yapmak istiyorsanız.
19: Tabii ki daha pahalı ve ulaşımı da çok sorunlu. Yani Mersin'e ulaşım Antalya'ya ulaşımdan çok daha sorunlu. Antepli biniyor uçağa, 45 dakika sonra senin otobanı ödeyeceğin ücreti uçağa vererek iniyor Antalya'ya. Niye uğraştın, niye gelsin buraya? Bakma sen, ucuzken yazlık konutlar, işte herkes bir hevesle yazlık konut aldı. Yazlık konutum varken gideyim oraya diyor. 5 sene sonra bu konsept de bitecek. Bitecek yani.
20: Birini tercih edecek. Çünkü artık öyle gel git 2 ev, 3 ev insanları da artık zorluyor. Bunu da biliyoruz yani.
19: Bir de hızlı trenin geldiğini düşün. Hızlı trenle bambaşka bir konsepte, bambaşka bir şehirleşme doğacak. Mesela şaşırıyorum ben. O arkadaşlar tavsiye ediyorlar ya Mersin'e yatırım tavsiyesi. Mersin'de yatırım tavsiyesi isteyenler gitsinler Çukurova Uluslararası Havalimanı. Ben 20 senedir söylüyorum. Etrafına bir bakın. Orada ucuz arazi. 5 sene sonra alamayacaksınız. Uluslararası fuar merkezi kurulmadıkça spor kompleksi, dün bir görsel paylaştım. Önüne marina yap, 10 kilometre, kuş uçuşu 14 kilometre şu anda denize, Çukurova Uluslararası Havalimanı. 14 kilometre ötede bir marina yap, Doğu Akdeniz'in en cazip alanı haline gelsin. Yapacak o kadar çok iş var ki.
20: Canınızı biraz acıtayım ben. Hani onu yap, bunu yap, şunu yap diyorsunuz ya. Ya biz Narince Festivali'ni yapamıyoruz.
19: Evet, evet. Yani sözün bittiği yer orası. Adamlar portakal çiçeği karnaval diyorlar.
20: Evet, karnaval diyorlar.
19: Karnaval dedikleri de ne biliyor musun? Ne portakalla, ne çiçekle, hiçbir şeyle alakası yok. Tablacılar kebap pişiriyor.
20: Kebap yani, festivali.
19: Dumandan, dumandan gözünü alamıyorsun. Öylesine bir etkinlik. O etkinliği yapacaksan gel Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın etrafında gerçekten bir uluslararası fuar merkezi yap. Her türlü karnavalı da orada yap. Adana, Mersin, Tarsus.
20: Ama yani sonuçta bu tuttu mu? Tuttu. İnsanlar her sene geliyor mu? Geliyor. Oteller dolu mu? Dolu.
19: Bir çünkü çok cazip hale getirdiler. Allah var. Lobi, lobi, lobi, lobi. Yani o işi üstlenen Toyota Türkiye CEO'su Adanalıymış. İşte 2-3 tane de medya mensubuna yazdırınca orayı bir anda herkes koşmaya başladı. Eminim Mersin'den de kalkıp gidenler
20: tabii
19: var.
20: Tabii ki, tabii ki.
19: Neyine gittiyse ya, Mersin'de kebap yok mu? Mersin'de narenciye. Şu anda bütün Mersin parfüm kokuyor ya. Çıkın bir soluk alın. Bütün tahribatımıza, bütün cinayetlerimize, bütün katletmemize rağmen halen daha Mersin narenciye parfümü kokuyor.
20: Acı bir şekilde maalesef kokluyoruz. Hafta sonu Adana tarafında yoğun yağış olduğu için bu tarafa gelişler de çok fazlaydı. Çok sayıda otobüs vardı Mersin'de. Yani o festivalin nimetinden de yararlandık. Bunu da inkar etmeyelim.
19: Tabii tabii. Yani orada yer bulamayan geldi Mersin'de otellerde kaldı. En azından Mersin'i görmüş oldu ve şöyle bir mukayese yaptı. Ya biz bu Adana'da ne arıyoruz? Sokak aralarında mangalcılar, işkembeciler bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Mersin'de hem narenciyi soluyorsun, hem deniz var, hem gerçekten güzel bir şehir Mersin. Bütün kıyımlarımıza rağmen güzel bir şehir. Yapamıyoruz.
20: İşte
19: yapamıyoruz.
20: Tam bu noktada esnafın isyanlarından biri de şuydu. Biz portakal çiçeği karnavalı sayesinde buraya insanlar çektik, kent merkezine çektik. Fakat kent merkezimiz buna hitap edecek halde değildi.
19: Yok, öyle bir kent merkezimiz yok yani. Öyle bir kent merkezi kalmadı. Yani şimdi dolaşırken sabahleyin biraz erken geldim. Dolaştım, çarşıyı dolaştım. Arkadaşlarla oturdum, sohbet ettim esnaf arkadaşlarla. Sinek avlıyorlar. Sinek avlıyorlar. Peki dedim, hadi ben sabah erken geldim. Yani öğleden sonrası yok. Yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama dün akşam yine bir şeydeydim, bir etkinlikteydim. Adnan Menderes yani şeyden sonra özellikle o balık restoranlarının olduğu yer, marinadan şeye doğru Mezitli Deresi'ne kadar uzanan noktada, inan bana bütün restoranlar iğne atsan yere düşmez.
20: Dolu, evet.
19: Ve pahalı yerler.
20: Tabii.
19: Pahalı yerler. Yani bugün bir restoranda iki kişinin balık şarap içip kalkması 10.000 lira.
20: Alkol sağlığa zararlıdır. Tavsiye etmiyoruz.
19: Evet.
20: Bundan uzak durun.
19: Onu özellikle
20: ama tabii ki ekonomik sebepler bunları da gösteriyor bize. Artık sizi toplantılara davet etmeyecekler. Çünkü mikrofonu bir şekilde alıp insanlara gerçekleri anlatmaya devam ediyorsunuz.
19: Ama rahatsızlık veriyor. Yani şimdi olası bir İstanbul depreminde Mersin'in, Çukurova'nın önemini anlatıyorlar. Meğer bu sene TEPAV bir araştırma yapmış. Olası bir İstanbul depreminde insanlar nereye hücum ederler? Mersin'i keşfetmiş.
20: Hayret.
19: Evet.
20: Mersin, gerçekten hayret.
19: Mersin, Adana'yı, Çukurova'yı keşfetmişler.
20: Nasıl bunu tespit etmişler? Buraya yani yıllardır söylüyoruz.
19: Buraya İstanbul, buraya İstanbul'dan bir 5 milyon insan gelirmiş.
20: Şaşırtıcı, gerçekten şaşırdım.
19: Evet, yani ben hakikaten bu projeyi sevindim yani, insanların keşfetmesine sevindim. Onun için dayanamadım. Ya dedim 2008 yılında benim kaleme aldığım, kitabımda değer alan, hani ölümlü kalımlı dünya, yarın öbür gün insanlar bu adam üfürüyordu, yok böyle bir şey demesinler diye, hiç ilgisi yokken, yani Mersin dedikleri bir liman da aslında, kitabımın ön sözüne koydum. Kaybolmasın diye. Orada anlatıyorum, olası bir İstanbul depremine karşı Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın önemini, İstanbul'da daha Atatürk Havalimanı kapatılıp yerine İstanbul Havalimanı yapılma, yapmayın burayı, Çukurova'yı yapın. Bakın, bugün Dubai önemini yitiriyor. Bütün Körfez ülkeleri önemini yitiriyor. Yani İran Savaşı bitse de önemini yitiriyor.
20: Güvenlik kaygısı başladı.
19: Büyü bozuldu. İnsanlar oraya güvenle gitmeye çalışıyorlardı. Dubai evvelsi gün bir kararname yayınladı. 20 bin doların üzerindeki para transferlerini izne tabi tuttu. Milyar dolarım var, 20 bin dolardan fazlasını vermiyor sana. Gitti. O koyulan milyarlarca dolar buharlaştı bir yerde. Dubai ile beraber gitti. Yerine alternatif olarak Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı biz gerçekten 30 milyon yolcuya hitap edecek bölgesel bir havalimanı haline getirebilseydik, aynen ana konteyner limanı gibi, bambaşka bir Çukurova ile karşılaşırdık. Biz bunu 2008'de söyledik. 2009'da ÇED dosyası hazırlandı. Daha İstanbul'da yeni havalimanı yoktu. Ortada hayali bile düşünülmüyordu. Onu gerçekleştirmiş olsaydık bütün bölgenin transit taşımacılığını buraya çekerdik. Yapılmadı. Ama sanki Amerika yeniden keşfediyormuş gibi kalkıp bu insan, yine de sevindim yani, en azından.
20: Bizi fark etmelerine sevindim. Tabii ki deprem felaketi Allah yaşatmasın, insanları da yerinden etmesin. Sadece burada beni sevindiren
19: kısım. Ama gelmekte
20: kısım,
19: olanı söylüyoruz. Tabii, yani biz 15 sene önce söyledik.
20: Evet,
19: 20
20: yani,
19: sene önce
20: tabii söyledim. Ki beni burada sevindiren Mersin'i fark etmiş olmaları. Bu coğrafyayı fark etmiş olmaları.
19: Var böyle bir alternatifi, evet. Var Türkiye'nin. Türkiye çaresiz değil. Onu söylüyorum. Türkiye'de İstanbul 5 milyonun üzerinde insanı besleyemez. Çukurova 20 milyon insanı besler.
20: Bu artık sizin patentli sözünüz oldu.
19: Ya Pamukluk Barajı'nı değerlendirebilsek 5 milyon insanın su ihtiyacını giderecek bir yerden, bak İstanbul'da su yok. Su yok, Isranca Dağları'ndan su getirmeye çalışıyoruz. O da belediye ile, yerel yönetimlerle, merkezi idare arasındaki çekişmelerden dolayı ertelenip duran. Ankara'da su yok.
20: Ama biz buna rağmen suyumuzu buna göre kullanmıyoruz. Yine sizinle yaptığımız sohbetlerde hatırlarsanız, Berdan suyu ırmağa boş akıyor. Oradaki suyu bir
19: ya,
20: türlü...
19: Ya rakam vereyim, 1 milyar 200 milyon hektolitre su akar. Debisi bu. Biz bunun 60 milyon hektolitresini, yani %5'ini Berdan Barajı'nda tutuyoruz.
20: %95'i
19: oradan alıyoruz.
20: %95'i denize akıyor.
19: 120 milyon hektolitresini de Pamukluk Barajı'nda tutuyoruz. İshale hattını tamamlayabilirsek o suyu getireceğiz. Hem sulamada hem içme suyu olarak kullanacağız. İkisini topla 180. Halen %85'i boşa akıyor bu suyun.
20: Evet. Onu da söylüyorum. Yani suyu su akar, var, bunu tutamıyorsun.
19: Su akar, Türk bakar.
20: Aylardır işte Müftü Deresi, Mezitli Deresi, erken eriyen karlar maşallah 2 aydır çok güzel akıyor. Yani yıllardır akmadığı şekilde akıyor.
19: Evet.
20: Ve yine maalesef bu su da akıp gidiyor. Bu da üzücü bir tablo olarak duruyor. Peki çok teşekkür ederiz. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteydik. Hoşçakalın.
0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yerde. Radyo Ülkü. Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.

20 Mayıs Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de Nisan ayında 3817 aracın trafiğe kaydı yapılırken toplam araç sayısı 908.294'e ulaştı. Mersin'deki araçların 393.880'i otomobil, 296.505'i motosiklet, 138.587'si kamyonet, 44.258'i de kamyondan oluştu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2025 yılı sonuçlarına göre Mersin'de toplam nüfus 1.956.428'e ulaştı. Kentte yaşayan 273.315 kişi 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluştu. Bu rakamla birlikte Mersin'de genç nüfusun toplam nüfusa oranı %14 olarak kaydedildi. Böylece kent genç nüfus oranında Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Mersin'de narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibi aldığı bir araçta yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluştu. Bu rakamla birlikte Mersin'de genç nüfusun toplam nüfusa oranı %14 olarak kaydedildi. Böylece kent genç nüfus oranında Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Mersin'de narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibi

0: kentin Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illeri sıralamasında 11.likten 7.liğe yükseldiğini belirtti. Mersin'in Anamur ilçesi Kızılaliler Köyü ile Korucuk Köyü'nü kapsayan 1500 hektarlık alanda açılmak istenen boksit madeni tepkiye neden oldu. Denize nazır ormanlık arazideki kültürel varlıklar ve tarımsal faaliyete dikkat çekilerek projeden vazgeçilmesi istendi. Mersin'de emekliler seyyanen zam davası için topladıkları dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2025 yılı olağan seçimli genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığı görevine İmam Gazali Hıradağ'ı seçildi. Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ile kızı Karaman'da toprağa verildi. Kaza Mut-Silifke karayolunda meydana gelmişti. Mersin kent merkezindeki çarşı esnafı durgunluk yaşayan çarşıyı hareketlendirmek için canlı müzik ve DJ performansı düzenledi. Müzik sesini duyarak çarşıya yönelen Mersinliler hem eğlenceli anlar yaşadı hem de bölgedeki dükkanları ziyaret ederek alışveriş yaptı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından aşçılık kursu açılırken vatandaşlara hem meslek edinme hem de istihdama katılma fırsatı sunuluyor. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mezzeti ilçesindeki bir ilkokulda öğrencilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım etkinliği düzenlendi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde bugün yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 18, en yüksek 21 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 11 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni.

0: Tantuni, Yoğurtlu Tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye durağında. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
2: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Başkan Seçer, bu bina Harp Malulu Gazilerin, şehit dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi arı gibi çalışanlara bal gibi destek sloganıyla 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteği sunuyor. Altın Kovan projesi kapsamında sunulacak olan desteğin dağıtım töreni 21 Mayıs Perşembe günü saat 17'de Tarsus Karabucak Ormanı'nda gerçekleşecek. Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız Engelliler Haftası kapsamında kentin birçok noktasında aktivite düzenledi. Yapılan etkinliklerle engelli yurttaşların topluma daha fazla adapte olmaları amaçlanırken, empati ekseninde gerçekleşen uygulamalarla da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği düzenledi. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan çocuk kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar şenliğe renk kattı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Hayal Dünyası adlı kukla oyununun premieri Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde minik izleyicilerin neşeli kahkahaları eşliğinde gerçekleştirildi. Bilimin ve eğlencenin buluşma noktası olan Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde çocuklar renkli karakterlerle hem eğlenceli bir yolculuğa çıktı hem de çevre temizliğiyle dayanışmanın önemini öğrendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo Ülkü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da hissedildi. Malatya Valisi Settar Yavuz, saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığını söyledi. Malatya'da eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Van merkezli 11 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 78 kişi gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye güçlü arıcılık potansiyeliyle koloni sayısında ve bal üretiminde dünyada ilk 3'te, Avrupa Birliği'nde ise 1. sırada yer alıyor. Arıcılığın daha da geliştirilmesi amacıyla üreticilere önemli destekler sağlanıyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde kongre üyeleriyle bir araya geldiği bir etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini belirterek bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz dedi.
1: Spor.
0: Trabzonspor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası finali için tek yürek olma çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Trabzonspor taraftarı final maçı öncesinde birlik olmaya, takımlarına destek vermeye ve Trabzonspor ruhunu en güçlü şekilde göstermeye davet edildi. Corendon Airlines Park Antalya stadında 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, benim size söyleyeceğim en önemli şey biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Buna inanın, biz inanıyoruz dedi. Fenerbahçe Arsevev Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında sahasında ağırladığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor'un dün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda aday çıkmayınca kulüp yönetimi divanda kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6568 lira 93 kuruş, Amerikan doları 45 lira 58 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 61 lira 10 kuruş, bir bitcoin 76.927 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En iyi müzik, en iyi program.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Başkan Seçer, bu bina Harp Malulu Gazilerin, şehit dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi arı gibi çalışanlara bal gibi destek sloganıyla 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteği sunuyor. Altın Kovan Projesi kapsamında sunulacak olan desteğin dağıtım töreni 21 Mayıs Perşembe günü saat 17'de Tarsus Karabucak Ormanı'nda gerçekleşecek. Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız engelliler haftası kapsamında kentin birçok noktasında aktivite düzenledi. Yapılan etkinliklerle engelli yurttaşların topluma daha fazla adapte olmaları amaçlanırken, empati ekseninde gerçekleşen uygulamalarla da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi akıl ve zeka oyunları şenliği düzenledi. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan çocuk kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar şenliğe renk kattı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Hayal Dünyası adlı kukla oyununun premieri Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde minik izleyicilerin neşeli kahkahaları eşliğinde gerçekleştirildi. Bilimin ve eğlencenin buluşma noktası olan Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde çocuklar renkli karakterlerle hem eğlenceli bir yolculuğa çıktı hem de çevre temizliğiyle dayanışmanın önemini öğrendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo Ülkü. Gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen gölen göl

Bugün 20 Mayıs Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de Nisan ayında 3817 aracın trafiğe kaydı yapılırken toplam araç sayısı 908.294'e ulaştı. Mersin'deki araçların 393.880'i otomobil, 296.505'i motosiklet, 138.587'si kamyonet, 44.258'i de kamyondan oluştu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2025 yılı sonuçlarına göre Mersin'de toplam nüfus 1.956.428'e ulaştı. Kentte yaşayan 273.315 kişi 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluştu. Bu rakamla birlikte Mersin'de genç nüfusun toplam nüfusa oranı %14 olarak kaydedildi. Böylece kent genç nüfus oranında Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Mersin'de narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibi aldığı bir araçta yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanları toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da Mersin'in son yıllarda ekonomik ve sosyal göstergelerde önemli bir yükseliş yaşadığına dikkat çekerek kentin Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illeri sıralamasında 11.likten 7.liğe yükseldiğini belirtti. Mersin'in Anamur ilçesi tutuklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanları toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da Mersin'in son yıllarda ekonomik ve sosyal göstergelerde önemli bir yükseliş yaşadığına dikkat çekerek kentin Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illeri sıralamasında 11.likten 7.liğe yükseldiğini belirtti. Mersin'in Anamur ilçesi Kızılaliler Köyü ile Koruç

0: verdi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2025 yılı olağan seçimli genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığı görevine İmam Gazali Hıradağ'ı seçildi. Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ile kızı Karaman'da toprağa verildi. Kaza Mut-Silifke karayolunda meydana gelmişti. Mersin kent merkezindeki çarşı esnafı durgunluk yaşayan çarşıyı hareketlendirmek için canlı müzik ve DJ performansı düzenledi. Müzik sesini duyarak çarşıya yönelen Mersinliler hem eğlenceli anlar yaşadı hem de bölgedeki dükkanları ziyaret ederek alışveriş yaptı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından aşçılık kursu açılırken vatandaşlara hem meslek edinme hem de istihdama katılma fırsatı sunuluyor. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mezzeti ilçesindeki bir ilkokulda öğrencilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım etkinliği düzenlendi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde bugün yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 18, en yüksek 21 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 11 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
4: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
10: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
1: Bazen 80'ler.
15: Oturmuşum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla nostalji yolculuğumuza başlıyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca 90'lı yıllara ait o en keyifli ve en güzel şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Bugün Çelik'le başladık. Sevdan Gözümün Bebeği albümü 1997 yılında yayınlandı. İşte o albümden Ayrılık Deme Bana. Bora Öztoprak'la 98 yılındayız. İçelim açılalım sıradaki şarkımız. Hoş geldiniz.

Gülben Ergin'in ikinci albümü Sade ve Sadece 2002 yılında yayınlandı ve o albümden çıkış şarkılarından bir tanesi Abayı Yaktım sonrasında Ümit Sayın'la devam ediyoruz. 1999 yılındayız. Albüm Ben Tabii Ki. Şarkımızsa Sebebi Sensin.

Mustafa Sandal Suç Bende albümünü 1994 yılında çıkardı. Nerede o eski Mustafa Sandal şarkıları diyenler için onlardan bir örnek çaldık. Beni Ağlatma. Retro'ya Haluk Levent'le devam ediyoruz. Mektup albümündeyiz. Şarkımızsa Hani Benim Olacaktım.

Nilken Joker albümünü 1998 yılında çıkardı ve hala keyifli şarkılara konserleri de imza atıyor. Albümdeki en sevdiğim şarkılardan bir tanesi Bağırıyorsam Sebebi Var. 2000'li yıllara geleceğiz. Nilkara İbrahimgil'de söz, şarkımızsa Gitme Yoksa.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
10: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Başkan Seçer, bu bina harp malulu gazilerin, şehit, dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu diye konuştu. Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız engelliler haftası kapsamında kentin birçok noktasında aktivite düzenledi. Yapılan etkinliklerle engelli yurttaşların topluma daha fazla adapte olmaları amaçlanırken, empati ekseninde gerçekleşen uygulamalarla da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi akıl ve zeka oyunları şenliği düzenledi. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan çocuk kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar şenliğe renk kattı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Hayal Dünyası adlı adlı kukla oyununun premieri Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde minik izleyicilerin neşeli kahkahaları eşliğinde gerçekleştirildi. Bilimin ve eğlencenin buluşma noktası olan Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde çocuklar renkli karakterlerle hem eğlenceli bir yolculuğa çıktı hem de çevre temizliğiyle dayanışmanın önemini öğrendi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

albümünü 2000 yılında çıkardı ve grubun ilk albümü bu albümden Macera'yı dinlettim sizlere. Tarzımızı biraz değiştirelim. Şebnem Ferah'ın ilk albümüne gidiyoruz. Sonraları da coverlandı bu şarkı. Bırak

Anlatmayı dinledik. Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Bugün kapanış şarkımız Tarkan'ın Acayipsin albümünden Gül Döktüm Yollarına. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal dijital dünyanın dezenformasyon başta olmak üzere birçok konunun farkında olmamızı gerektirdiği bir noktadayız. Algoritmalar tarafından yönlendirilmeyeceğiz. Farkında olmadan dijital vesayetin dominasyonu altında kalmayacağız dedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Efes 2026 tatbikatı sahasında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı konutunda bir araya geldi. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arzına ilişkin atılması gereken adımlar önceliklerimiz arasında yer almakta olup bu konudaki girişimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'da deniz dolgusu üzerine inşa edilecek yeni havalimanı projesine ilişkin 10 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası ve 3000 metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği yeni havalimanımızı mevcut pistin biraz daha kuzeyinde denizde inşa ediyoruz. Yatırım programını aldık, ihalesini yaptık, yer teslimini gerçekleştirdik. Yakın zamanda temelini atıp yapım çalışmalarına başlıyoruz dedi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangının ikinci duruşması Kandıra Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başladı. Duruşma öncesi hayatını kaybeden işçilerin aileleri açıklamalarda bulundu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile iç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli. Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
3: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan

0: Seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
7: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: En iyi müzik, en iyi program.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz alakası sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071. yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Başkan Seçer, bu bina Harp Malulu Gazilerin şehit dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu diye konuştu. Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız Engelliler Haftası kapsamında kentin birçok noktasında aktivite düzenledi. Yapılan etkinliklerle engelli yurttaşların topluma daha fazla adapte olmaları amaçlanırken, empati ekseninde gerçekleşen uygulamalarla da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği düzenledi. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan çocuk kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar şenliğe renk kattı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Hayal Dünyası adlı kukla oyununun premieri Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde minik izleyicilerin neşeli kahkahaları eşliğinde gerçekleştirildi. Bilimin ve eğlencenin buluşma noktası olan Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde çocuklar renkli karakterlerle hem eğlenceli bir yolculuğa çıktı hem de çevre temizliğiyle dayanışmanın önemini öğrendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Radyo Ülkü.

Bugün 20 Mayıs Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de Nisan ayında 3817 aracın trafiğe kaydı yapılırken toplam araç sayısı 908.294'e ulaştı. Mersin'deki araçların 393.880'i otomobil, 296.505'i motosiklet, 138.587'si kamyonet, 44.258'i de kamyondan oluştu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2025 yılı sonuçlarına göre Mersin'de toplam nüfus 1.956.428'e ulaştı. Kentte yaşayan 273.315 kişi 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluştu. Bu rakamla birlikte Mersin'de genç nüfusun toplam nüfusa oranı %14 olarak kaydedildi. Böylece kent genç nüfus oranında Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Mersin'de narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibi aldığı bir araçta yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanları toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da Mersin'in son yıllarda ekonomik ve sosyal göstergelerde önemli bir yükseliş yaşadığına dikkat çekerek kentin Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illeri sıralamasında 11.likten 7.liğe yükseldiğini belirtti. Mersin'in Anamur ilçesi Kızıl Aliler Köyü ile Korucuk Köyü'nü kapsayan 1500 hektarlık alanda açılmak istenen boksit madeni tepkiye neden oldu. Denize nazır ormanlık arazideki kültürel varlıklar ve tarımsal faaliyete dikkat çekilerek projeden vazgeçilmesi istendi. Mersin'de emekliler seyyanen zam davası için topladıkları dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2025 yılı olağan seçimli genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığı görevine İmam Gazali Hıradağ'ı seçildi. Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ile kızı Karaman'da toprağa verildi. Kaza Mut-Silifke karayolunda meydana geldi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve İhracatçıları Birliği'nin 25 yıl seçimi genel kurulunda yönetim kurulu başlığı görevine İmam Gazali Hıradağ'ı seçildi.

0: dükkanları ziyaret ederek alışveriş yaptı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından aşçılık kursu açılırken vatandaşlara hem meslek edinme hem de istihdama katılma fırsatı sunuluyor. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mezzeti ilçesindeki bir ilkokulda öğrencilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım etkinliği düzenlendi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde bugün yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 18, en yüksek 21 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 11 kilometre hızla esecek.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
7: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
9: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GM

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo Ülkü.
11: Son 2 3

0: Güngül'le, Gülgün'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar, bin pişmanlar.
2: Haydi.

Zaman çok garip bir kavram değil mi gerçekten? Elimizde tutamıyoruz, dönüp geri alamıyoruz ve ileriye baktığımızda göremiyoruz da. Böyle düşününce insan bir kendine geliyor sanırım. Onun için anı değerlendirmek lazım, hep söylerim. 20 Mayıs 2026. Bakalım hayat bugün bize ne sürprizler saklamış bugün içinde. Yaşayıp göreceğiz elbette. Ama yaşarken böyle keyifli keyifli yaşayalım, değil mi? Buna sanırım kimsenin itirazı olmaz. O zaman en güzel şarkıları duymak için yükseltin bakalım radyolarınızın sesini. Gül Güne Gül'le başlıyor çünkü. Hoş geldiniz.

Bugün size taşın sanata dönüşmesinden bahsetmek istiyorum. Bununla alakalı çok ilginç hikayelerim var. Taş işçiliğinde birbirinden değerli eserleri bizlerle buluşturan sanatçıya yontucu ismi veriliyor. Yontucu eserlerini murç, madırga ve taş kalemiyle hazırlıyor. Bu işçilikte kullanılan malzemelerin yapısıysa bölgeden bölgeye değişiklik gösterebiliyor. Mesela taş işçiliğiyle kurulan şehirler arasında gösterilen Mardin'de bu bölgeye özgü kalker taşı eserlere hayat veriyor. Peki taş işçiliğinin geçmişini biliyor musunuz? Az sonra konuşacağız. Ne?

Bugün taşın sanata dönüşmesinden bahsedeceğim demiştim size. Taş işçiliğinin geçmişinden biraz bahsedeyim. Neolitik döneme kadar uzanıyor. Türkler bu işçilikle Anadolu'ya yerleştikten sonra tanışmışlar. İlk taş eserlerimizi Anadolu topraklarında hayata geçirirken bu dönemde günümüzde hala ayakta olan Kayseri'deki döner kümbet gibi önemli eserler de ortaya çıkmış. Bunun yanı sıra Sarkis Balyan'a yaptırılan Dolmabahçe Saat Kulesi gibi Osmanlı Devleti döneminden kalma çok değerli eserler de bugün hala yaşamaya ve herkesi etkilemeye devam ediyor. Taş işçiliği demişken hayatın her alanında karşımıza çıkan ve insan yaşamına değer katan bir işçilik bu. Tarihin eski dönemlerinden bugüne kadar saraylar, işte dini mabetler, kaleler, çeşmeler, kuleler ve evler tabii ki bu işçilikle hazırlanıyorlar. Bunun neticesinde oldukça sağlam yapılar hayata geçiyor ve bu yapılar uzun yıllar boyunca insanlığa hizmet ediyor. Kendini gösterebileceği çok fazla alana sahip olan taş işçiliği günümüzde de biliyorsunuz hala değerini korumaya devam eden sanatlardan da bir tanesi.

0: karalara çıkayım da verirsin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Gül Güne Gül'le de bugün taşın sanata dönüşme hikayesini anlatıyorum size. Şimdi kıymetli bir işçilik şüphesiz. Yaşamlarımıza olan katkısının dışında aslında hayat bulduğu dönemin özelliklerini de gelecek yıllara taşıyor çünkü. Mesela bugün Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma mezar taşlarında dönemin estetik anlayışını ve üslubunu görebiliyoruz. Osmanlı dönemi eserlerinde genellikle bitkisel bezemeler ve geometrik örgüler karşımıza çıkarken Selçuklu eserlerine baktığımızda hayvan figürleri, Bizans eserlerinde de insan figürleri bizi karşılıyor. Yüzyıllardır insan hayatında yani taş işçiliği. Tarih boyunca da ustadan çırağa, babadan oğula aktarılarak bugünlere kadar ulaşmış. Bugün özellikle Anadolu'da bu işçilikle uğraşan, birbirinden değerli eserler üreten çok sayıda taş ustası da bulunuyor. Yetenek ve ilgi isteyen taş işçiliği günümüzde de tüm ihtişamıyla yaşamaya devam ediyor. Kaşıkçı Elmas'ından bahsedeceğim hazır taş demişken size, ama şarkıların sonrasında.

0: Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Başkan Seçer, bu bina Harp Malulu Gazilerin, şehit, dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu diye konuştu. Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız engelliler haftası kapsamında kentin birçok noktasında aktivite düzenledi. Yapılan etkinliklerle engelli yurttaşların topluma daha fazla adapte olmaları amaçlanırken, empati ekseninde gerçekleşen uygulamalarla da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi akıl ve zeka oyunları şenliği düzenledi. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan çocuk kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar şenliğe renk kattı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Hayal Dünyası adlı kukla oyununun premieri Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde minik izleyicilerin neşeli kahkahaları eşliğinde gerçekleştirildi. Bilimin ve eğlencenin buluşma noktası olan Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde çocuklar renkli karakterlerle hem eğlenceli bir yolculuğa çıktı hem de çevre temizliğiyle dayanışmanın önemini öğrendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: En iyi müzik, en iyi program.

Kaşıkçı elmasını anlatacağım demiştim size. İlginç bir hikayesi var. Kaşıkçı elması adını kaşık benzeri oval formundan alan ve Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenen en önemli mücevherlerden bir tanesidir bilirsiniz. Çevresi çift sıra olacak şekilde eski mazarin kesimli 49 adet elmasla süslenmiş. Tek yüzü düz gül kesimli 86 karat ağırlığında elmastır. Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak bilinir. Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği dış hazine bölümünde görülebilir durumda hala. Kristal berraklığındaki rengi için asırlardır övülüyor bu elmas. Dolunay ışığı benzeri ışıltısı ve parlaklığıyla da gizemli bir kaliteye sahip olmasının yanı sıra dünyanın en ünlü 22 elmasından birisi kabul ediliyor. Nasıl böyle kendimizi gökyüzündeki parlak yıldızlara bakmaktan alıkoyamıyorsak benzer şekilde anlaşılmaz gizemi yüzünden kaşıkçı elmasına bir kez bakanın bakışlarını kaçırması da kolay olmuyor. Dünyanın en büyük dördüncü elmasının hikayesi yani tarihi İstanbul'un merkezine nasıl olup da geldiği veya kimler tarafından getirildiği tam olarak bilinmemekle beraber bununla alakalı rivayetler var. İlginç hikayelerden bir tanesini de şarkıların sonrasında anlatacağım size. Seni

Kaşıkçı elması nereden geldi demiştim. Bunun güzel bir hikayesi var, paylaşmak istiyorum. Kaşıkçı elmasının bulunmasına dair en önemli öykülerden bir tanesidir. Osmanlı Sarayı'nın resmi tarihçisi Raşit tarafından elle yazılmış. Hemen özetleyeyim. 1669 yılında İstanbul'da Sur içinin en batı tarafında bulunan Eğri Kapı semtinde bir çöp yığınını karıştıran, tembel tembel tarayan bir balıkçı alışılmadık derecede parlak ve çok büyük bir taşla karşılaşıyor. Güzel olduğunu düşünerek ama ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadan mücevheri cebine koyduysa da taşı kuyumcular pazarına uğrayana kadar birkaç gün cebinde saklamış. Balıkçının taşı ilk gösterdiği kuyumcu elmasın gerçek değerini anlamış ama durumu belli etmeden balıkçıyı kandırmayı başarmış. Osmanlı Sarayı'nın resmi tarihçisi Raşit'in aktardığına göre kuyumcu adama bu bir can parçası, istersen onu geri götür ya da bırak ama karşılığında istersen sana 3 kaşık veririm. Buraya kadar getirdin, en azından zahmetine değsin diyor. Bu teklifi zamanına göre adil bir ödeme olarak kabul ediyor adam. Elinde 3 kaşıkla yola çıkarken kuyumcu dünyanın 4. büyük elmasını ele geçiriyor tabii ki. Kuyumcuyla alışverişi sırasında elması gören bir arkadaşı arasında bir kavga çıktığında kuyumcu başı kavga eden kuyumculara bir kese altın vererek taşı onlardan almış. Sonrasında Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ve 4. Mehmet tarafından saraya alınarak devlet hazinesine alınmış. İstanbul'da Osmanlı Hanedanı'nın elmas tıraşçısı tarafından gül kesimi yapılmış. Adı da aslında bu tıraşçının lakabının kaşıkçı olmasıyla ilişkilidir derler. Ama başka bir hikayesi de var. Onu da şarkıların sonrasında anlatayım.

şarkıların öncesinde Kaşıkçı Elması ile alakalı farklı hikayeler var demiştim. Onlardan bir tanesi de Elmas'ın Osmanlı hazinesine girmesiyle ilgili en çok bilinenidir. Elmas'ın Napolyon'un annesinden satın alındığına dair bazı rivayetler var. Bu rivayete göre 1774 yılında Pigot adlı bir Fransız subayı bu elması Hindistan'dan satın alarak ülkesine götürüyor. Bir süre sonra elması Napolyon'un annesi satın alıyor. Uzun bir süre Napolyon'un annesinde kalan elmas, Napolyon'un sürgüne gönderilmesinden sonra annesi tarafından satılığa çıkarılıyor. Elması o sırada Fransa'da bulunan Tepedelenli Ali Paşa'nın bir adamı satın alıyor ve elması paşaya getiriyor. Tepedelenli Ali Paşa 2. Mahmut zamanında devlete karşı ayaklandığı gerekçesiyle öldürülüyor. Tepedelenli Ali Paşa'nın mal varlığına el konuluyor. Böylelikle Kaşıkçı Elması hazineye giriyor. Rivayetlerden bir tanesi de bu şekilde. Biraz

0: başta olmak üzere birçok konunun farkında olmamızı gerektirdiği bir noktadayız. Algoritmalar tarafından yönlendirilmeyeceğiz. Farkında olmadan dijital vesayetin dominasyonu altında kalmayacağız dedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Efes 2026 tatbikatı sahasında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı konutunda bir araya geldi. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arzına ilişkin atılması gereken adımlar önceliklerimiz arasında yer almakta olup bu konudaki girişimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'da deniz dolgusu üzerine inşa edilecek yeni havalimanı projesine ilişkin 10 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası ve 3000 metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği yeni havalimanımızı mevcut pistin biraz daha kuzeyinde denizde inşa ediyoruz. Yatırım programını aldık, ihalesini yaptık, yer teslimini gerçekleştirdik. Yakın zamanda temelini atıp yapım çalışmalarına başlıyoruz dedi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangının ikinci duruşması Kandıra Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başladı. Duruşma öncesi hayatını kaybeden işçilerin aileleri açıklamalarda bulundu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile iç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli. Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı 3'ler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışveriş...

0: işinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav. Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
3: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
2: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke
7: her zaman her yerde.

Gül Günegül'le de bugün taşın sanata dönüşmesinden bahsediyorum size. Elmas deyince aklımıza hemen bir kadın takısı gelir değil mi? Ya da pırlanta. Belki en fazla zümrütten bir yüzüğü bir erkeğin parmağında düşünebiliriz. Ama söz konusu mekan bir Osmanlı sarayıysa burada gördüğünüz mücevherleri, takıları saraydaki kadınlarda değil padişahların üzerinde hayal etmeniz gerekebilir. Çünkü padişahın şanı mücevherle yürüyor. Topkapı Sarayı'ndan içeri girince Osmanlı'nın ihtişamıyla yüz yüze geliyoruz. Padişahların oturduğu tahtların, işte savaşta giydikleri zırhların, elbiselerin, kullandıkları hançerlerin birbirinden değerli taşlarla bezendiğini görüyoruz. Sarayı gezerken içinizden mutlaka Osmanlı padişahları da ne çok mücevher meraklısıymış. Savaşa giderken ne kadar da süsleniyorlarmış. İşte tahtlarının etrafında ne kadar çok mücevher varmış diyebilirsiniz. Ama bunlarla alakalı çok enteresan detaylar var. İlginç bir bilgiden bahsedeyim mesela size. Kanuni Sultan Süleyman'a ait Osmanlı tarihinde bazen değerli madenler devletin ihtiyaçları sebebiyle bozduruluyor. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferine giderken saraydaki bazı eşyaları çıkartıp akçe olarak kestirmiş. Bu nedenle o döneme ait değerli eşyaların sayısı az. Osmanlı'da pırlanta ve değerli madenler güç gösterisi olarak kabul ediliyor. Padişahın zevkine bağlı bir şey değil, beğenmese de kendi konumu gereğince her hafta cuma selamına çıkarken halkına en güçlü, en süslü, en zengin şekilde görünmeye mecbur. Savaş gereçleri de mücevherden yapılmış bu sebeple. İkisi aslında birbiriyle hiç bağdaşmıyor gibi görünüyor olabilir ama aslında çok iyi bağdaşıyor çünkü törensel eşyalar. Savaşta zafer sonrasında padişah tahta oturuyor, bütün bunları giyiyor ve dosta düşmana gösteriyor. Mücevherlerin tarihsel süreci de şöyle: 16. yüzyıl en ihtişam yüzyılı olduğundan son derece zengin taş ve incelik kullanılmış. 17. yüzyıl ikinci yarısına ait mücevherler günümüze pek gelememiş. Nedeni de bulundukları Edirne Sarayı'nda çıkan yangın. 18. yüzyılda da ihtişam var. 19. yüzyıla baktığımızda da daha çok Avrupa'yı hatlar gözümüze çarpıyor.

Birlikteyiz gül güne gülledi. Taşın sanata dönüşmesinden bahsediyorum size. Osmanlı hazinesine birazcık götüreceğim sizi. Çünkü Osmanlı hazinesinde kullanılan taşların çok özel anlamları var. Mesela Firuze taşı yenilmezlik simgesi olarak kabul edilmiş o dönemde ve bu nedenle Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtının ortasına bir tane Firuze taşı yerleştirilmiş. Diğer kullanılan taş ise elmas. Onun da güç verdiğine dair bir inanış var. Elmasın aynı zamanda melankoliye de iyi geldiği biliniyor. Zümrüt kara sevdayı iyileştirerek böbrek taşına iyi geliyor. Yakut da eğer dil altına konursa kişiye ferahlık veriyor. O dönemin inancına göre. Zümrüt taşının hazinede sıkça kullanılmasının nedeni de hem anlam bakımından hem de elde edilmesi kolay olmuş.

Osmanlı'da kullanılan sorguçları bilir misiniz? En önemli hükümdarlık alametleridir onlar. Bugün taşların sanata dönüşmesini anlatıyorum size. Ondan söyledim bu sorguçları. Osmanlı'da en önde gelen hükümdarlık alameti olarak sayılıyorlar. Yalnızca Osmanlılara ait değil, aynı zamanda Doğu geleneği de bu. Her padişah en az bir, en fazla üç tane sorguç takıyor mutlaka. Bir padişah öldüğünde diğer padişahın başa geçmesi, yani biat, tahta çıkma töreni yapılırken mutlaka bir sorguç takılıyor. Bu arada saraylarda sergilenen değerli taşların tamamı kullanılmak için yapılmamış. Hemen bunu da araya alabilirim. Buradaki amaç Osmanlı'nın gücünü simgesel olarak ispatlamakmış. Bu nedenle tören eşyaları son derece önemli. Az önce de bahsetmiştim. Mesela 18. yüzyıl devletin gücünü giderek yitirdiği bir dönem. Ancak kaybedilen bu güç abartılı mücevherlerle telafi ediliyor. Bir tür örtü diyelim. İran Şahı Nadir Şah'la 1. Mahmut arasında yapılan savaşın sonunda birbirlerine güç göstergesi olarak hediyeler yolluyorlar mesela.

0: Gül'le Gülgün'e Gül.
1: Radyo Ülkü.
2: Gülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün değerli taşların sanata dönüşmesinden bahsediyorum size. Osmanlı'dan bahsediyordum hatırlarsanız şarkıların öncesinde. Hazinenin en önemli parçalarından bir tanesi Sultanahmet Camii mimarı Sedefkar Ahmet Ağa tarafından yaptırılan bir taht. Bunu da anlatmak istiyorum. 17. yüzyıl başı Osmanlı bezemesinin tam bir manifestosu olarak kabul ediliyor. Su mataraları, kalemlikler, Kur'an kapları, zırhlar ve bunun gibi pek çok eşya mevcut. Dikkati çeken bir husus da hazinedeki eşyaların takılardan çok daha fazla yer tutması. Bayram tahtı törenlerde kullanılıyor. Törenler de yapılacaksa taht 10 parçaya bölünerek törenin yapılacağı mekana götürülüyor. Ceviz üzerine altın kaplama bir taht bu. Yavuz Sultan Selim'in mesela 16. yüzyılın başında Doğu Seferi ve Mısır Seferi ile hazineye büyük zenginlik kattığını söylüyor kaynaklar. Şöyle de bir sözü varmış. Ben hazineyi zenginleştirdim, bu mühürle kapatıyorum. Benden sonra kim daha da çok yapabilirse onun mührüyle kapansın. Ancak bu öylesine meydan okuyucu bir sözmüş ki hazine daima onun mührüyle kapatılmış. Bu hiç değişmemiş.

Az önce de söylemiştim, zamanımız çok azaldı. Ne anlatsam kârdır mantığıyla son olarak şunu da araya sıkıştıracağım. Taşların sanata dönüşmesinden bahsediyorum, kıymetli taşların. Hançerlerden de biraz bahsedeyim istiyorum size. Sarayın en çok önemli parçaları arasında yer alıyor çünkü. 18. yüzyılın çok karakteristik özelliklerini de taşıyorlar. 18. yüzyıl değişim ve gösteriş yüzyılı olarak biliniyor biliyorsunuz. Sultan 1. Mahmut'un Nadir Şah'ın yolladığı tahta karşılık hazırlattığı en önemli armağan. Taht geldikten hemen sonra bu hediyelerle birlikte yola çıkılıyor. Tam İran sınırını geçtikleri bir sırada Nadir Şah'ın suikaste kurban gittiği haberi alınıyor. O yüzden geri dönüyorlar. Hem taht hem de hazırlanan hediyeler de bize kalmış oluyor. Az sonra veda için buradayım.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.

program bitmiş olsa da gün hala bitmedi. Siz sürprizleri beklemeyi ihmal etmeyin. O zaman yarın tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Ülkü.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
0: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden olur.
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içeri bir ayakkabı istiyorum. Ne alabilirim?

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
1: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
4: Radyo Ülke.
3: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
5: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
1: 106.5 Radyo Ülke'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Toltak. Bugün araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikte olacağız. Merhabalar, hoş geldiniz.
6: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet, Mersin'i ve gündemi değerlendireceğiz. Neler var, neler yok, onları konuşacağız. Tabii ekonomik sıkıntılar şu an insanların en önemli gündem maddelerinden birisi. Özellikle Mersin'i, geçmişi, Mersin'in çarşısının tarihini, sizin bir cümleniz vardı, çok hoşuma gitti. İki kilise arasında sıkışmış kent merkezi.
6: Evet.
1: Aslında Mersin'in merkezinin kabul edilebilecek noktalarından ya da özetlenecek yerlerinden birisi. Mersin büyüyor ama Mersin büyüdükçe sanki küçülüyor gibi. Bunu kim nasıl yorumlamak isterse yorumlayabilir. Nüfusu artan bir şehir ama bir o kadar da sorunları da büyüyen bir şehir haline geldik. Bugün özellikle kent merkezini konuşacağız. Kent merkeziyle ilgili zaman zaman ortaya çıkmış projeler var. Onları konuşacağız. Ama geldiğimiz nokta itibariyle Mersin esnafının, özellikle çarşı esnafının çok büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Bunda yerel yönetimlerin büyük hataları var. Bir anda altı boşalan ve taşınan kamu binaları ve taşındıktan sonra boş kalan kamu binaları da şu an atıl vaziyette kent merkezinde öylece duruyor. Kent merkezini konuşmaya nereden başlamak istersiniz?
6: Nereden başlamak gerekir diye soracak olursak aslında bizim için Johnson planı önemli bir çıkış noktası olabilir. Yani Johnson'ın 1935'lerde hayal ettiği Mersin'le, düşündüğü Mersin planıyla günümüzdeki Mersin'e bakacak olursak çarpık kentleşmenin tipik sorunlarını yaşayan bir metropol olamamış ama küçük şehir hüviyetini de yitirmiş olan bir kentten bahsediyoruz. Mersin aslında metropol değil, butik olarak kalabilecek, sadece limanla büyüyen ve limanın ekseni etrafında gelişen bir kent olarak kalmalıydı. Johnson hayal ettiği Mersin'le günümüz Mersin arasındaki en ciddi fark büyümenin planlı bir şekilde olmayışı. Yani biz mesela kenti güneyden kuzeye doğru büyütmeyi hayal ederken, hedeflerken, özellikle tarımsal alanların kaybedilmemesi adına, çünkü çıktıkça yukarıya doğru nitelikli tarım alanı olmaktan çıkıyor, kıraç dediğimiz, çorak dediğimiz bir toprak yapısıyla karşılaşıyoruz. Daha da önemlisi şu, sahil bölgesinde tarım alanlarına yapılacak inşaatın zemin sağlığıyla yukarılarda bir Gözne'de, bir Fındıkpınar'da, hatta bir Koca Hamzalı'da yapılacak olan konut yapısının ya da yerleşimin zemin sağlığı aynı değil. Orada daha sağlam bir zemin var. Kayalar üzerinde oturmuş bir zemin var. Burada doğrudan doğruya tarım toprağın, yani alüminyumla oluşmuş olan tarım toprağın üzerine 1 metre 2 metre bir temel kazıyorsun, üzerine bina çıkıyorsun. Sıvılaşma riski falan filan, bunların tümünü de göz önüne aldığımız vakit sağlıklı bir yaşam yok, sağlıklı bir şey yok. Şimdi neden Johnson planına bakmak lazım? Johnson bir Mersin'i hem sanayi hem dinlenme kenti olarak hayal etmiş. Doğusunda sanayileşme ya da bugünkü deyimle lojistik, antrepoculuk falan filan, depolama

0: Çünkü sanayi de yok Mersin'de. Hiçbir zaman sanayi 1900'lerin başındaki sanayi hüviyetine bürünmedi. Ya yani 1900'lerde pamuk ağırlıklı, pamuk işleme ağırlıklı, çır çır, oradan elde edilen çiğit, çiğitten elde edilen yağ, yağdan elde edilen sabun, böyle bir sanayileşme zinciri var. Ama günümüzde işte o sebede bir sanayi var. Ama bu o sebedeki sanayinin Mersin'le uzaktan yakından ilgisi yok. Neyle ilgisi var? Limana yakınlıkla ilgisi var. Yarın bu limanla yakınlık özelliği başka bir yere kaydığı vakit o sanayinin burada kalmasının bir anlamı yok. Ama bu kentte narenciye, pamuk yetişmeye devam edecekse buna özgü bir sanayinin mutlaka gelişmesi lazım.
1: Yani OSB sayısının artması kente bir katkı sağlamıyor.
0: Tam bu aksine zarar. Yani şimdi ben bunu söylediğim vakit bir sürü insan bana tuhaf tuhaf bakıyor ama Mersin'de sanayinin gelişmesi çok gereksiz bir şey. Sanayi nerede gelişebilirdi? Çıkardın Çamlı Yaylan'ın üzerinde, Toros Dağları'nda ya da Gülnar'da. Hep Gülnar örneğini veririm ben. Gülnar'ın, Mut'un gelişmişlik, sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında Doğu Anadolu'dan geride olan kentlerden bahsediyorum. Bu kentlerin gelişmesi için buraya belki tarımsal ağırlıklı bir sanayileşme olabilirdi. Ama Mersin'de sanayileşme yapmak çok lüks bir şey. Örneğini vereyim, hep veriyorum. Bugün o sebede bir metrekare yeri almanın maliyeti 800 ile 1000 dolar arasında. 800 dolarla 1000 dolar arasında maliyeti olan bir yerde sanayi olmaz. Sen 5 yıldızlı otel mi dikiyorsun ki bu fiyata yer olsun? Şimdi hasta 4 yolu konuşuyoruz seninle. Yani 4 yola liman yapılacak, Antep limana inecek. Orada bir hasta var, orada bir Polateli sanayi var, sanayi bölgesi var. Ki Suriye'ye çok yakın, Suriye 30-35 kilometre uzaklıkta, Antep'e 30-35 kilometre uzaklıkta bir Polateli var. 40 bin kişilik bir istihdam yaratacak bir tekstil kenti düşünülüyor orada. Şimdi Polateli'ndeki organize sanayi bölgesine müracaat eden sanayicinin maliyeti 10 dolar metreye. 10 dolar mı 1000 dolar mı? Geçtiğimiz günlerde bir toplantıya katıldım. İşte orada vatandaşın biri kalktı, mühendis mimar odalarından bir arkadaş. Dedi ki hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Mersin'e yatırım yapın, Mersin'den toprak alın, Mersin'de arazi alın. Biri 10 katlayacak, biri 20'ye katlayacak. Bu dedi bir yatırım tavsiyesi değildir. Dedim ki izin verir misin? Aldım mikrofonu. Dedim ki sakın Mersin'e yatırım yapmayın. Mersin'de şişmiş bir konut furyası var. Bu bir balon. Normalde 3 milli gelirden inşaatın, betonun aldığı pay 3,5-4 iken Mersin 15,5'a çıkmış. Bu balon patlayacak. Sakın kimseye inanıp da Mersin'de yatırım yapmayın. Yatırım çocuklarınız, torunlarınız için yatırım yapacaksanız gidin Polateli'ne, gidin Hassa'ya yatırım yapın. Bedava arazi orada duruyor ve gelecek orada. Ve dedim bu bir yatırım tavsiyesidir. Yani suç da olsa benim söylediğim bir yatırım tavsiyesinde bulunuyorum. Şimdi ya sevgili Serkan, Mersin'de şöyle bir özelliğimiz var. Herkes tarihi kendisiyle başlatıyor. Kendisinden öyle, önce göç olmamış, kendisinden önce göçle ilgili çalışma yapılmamış. Sanki bu kent Doğu ve Güneydoğu'dan terör sorunları nedeniyle kalkıp gelmiş insanlar bu kentte yaşamamışlar. Onlarla ilgili sorunları masaya yatırmamışız. Onların entegrasyonu, eğitimi, kız çocuklarının okula gitmesi, o kız çocuklarının bir meslek sahibi olması ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. Bugün başlatıyor. Herkes tarihi bugün başlatıyor. Benim deyimimle, Napolyon'un dediği gibi tarih benimle başlıyor. Şimdi bunu yaptığım vakit hem geçmişi kaybediyorsun, çünkü geçmişten alacağımız çok dersler var. Yani 1935 Johnson Plan'dan bugün ne dersler alınabilir? Şu ders alınabilir. Mersin bir dış ticaret kenti mi? Mersin bir dış ticaret kentidir. Ya dış limanı çıkar, dış ticareti çıkar, Mersin bir emekliler şehri olur. Belki Narenciye 3-5 sene daha kurtarır. Şimdi bir dış ticaret kentinde senin dış ticarete bağlı kamu binalarını bir araya toplaman gerekmez mi? Tabii. Sonuçta ben ihracat yapacağım. Neye ihtiyacım var? İhracatçılar Birliği'ne. İhracatçılar Birliği'ni aldık, Uray Caddesi'nden nereye götürdük? Carrefour'un üstünde kuş uçmaz, kervan geçmez yerdi o sırada. Şimdi sen onu oraya götürdüğün vakit elbette etrafında bir gelişme olur. Ama yazık değil mi? İhracatçılar Birliği'ni taşıdık götürdük Yenişehir'in kuzey noktasına. Zirai karantina ihtiyacımız var. Zirai karantina gümrüğe yakın olmalı, limana yakın, hatta limanın içinde olmalı. Çünkü zirai karantinanın Mersin'de yaptığı tek bir iş var. Gelen gemilerde ve gidecek olan mallarda virüs var mıdır, bakteri var mıdır, zararlı bir şey geliyor mu? Ya sen denize nazır Adnan Menderes bulvarında o zirai karantina müdürlüğünü niye tutarsın? İki.
1: Oradan gemileri takip ediyorlar işte.
0: Üçüncüsü mesela ihracat standartizasyon müdürlüğü vardır. Bunun mutlaka limana yakın bir yerde olması lazım. Gelen ve giden bütün malların standartlarını ölçecek. İnan ki yerini bilmiyorum. Şimdi ben dış ticaretten veriyorum örneği. Sen iş kuru anlat. Yani iş kuru sen niye aldın? Oradan aldın başka yere götürdün. Emniyet müdürlüğüne aldın taşıdın ve şunu yaptık. Eskiyi bırakalım. Nasıl olsa burası iflah olmaz. Biz bunu bu haliyle çökmeye teslim edelim. Çöküşe bırakalım. Taşınıp gidelim yeni yerlere. Ha bunu yapan yerler yok muydu? Var. Rotterdam yaptı. Hamburg yaptı. En son en çarpıcı örneği Antep yaptı. Antep yeni Antep yapacağız diye. Antep'i taşıdı. Eski bütün ne var ne yoksa çöp haline getirdi. Yani girmeye korkardın eski Antep'e. Kalenin etrafında kümelenmiş olan bugün hepsi artık butik bir hale dönüştürüldü. Onu yapanları gerçekten minnetle yad etmek lazım. Bir şehir kazandılar. Ama uzun yıllar Antep, İbrahimli dediğimiz bölgeye ya da Karataş dediğimiz bölgeye yoğunlaştı. Ve eski Antep'i bıraktılar, oraya gittiler. Sonra ne oldu? Sonra dediler ki ya bu eski Antep'ten bir şeyler kazanılabilir galiba. Yani burayı farklı bir konsepte geliştirebiliriz. Ne yaptılar? Kalktılar butik oteller yaptılar. Bütün eski evleri restore etmeye çalıştılar. Çarşıyı ayağa kaldırdılar. O çarşıyı ayağa kaldırmakla birlikte bir anda turist akmaya başladı. Yani bugün sadece elmacı pazarına girip hepsi 100 metredir ha elmacı pazarı. Yani benim çocukluğumun geçtiği yerdir. Evimiz şeyde buğday arasasında. Şimdi orada 500 yıllık 600 yıllık kahvehaneleri sanki böyle çok şeymiş gibi öne çıkardılar. Ve elmacı pazarıyla Tuzhan'ı belediye sarayının olduğu yer. Toplasan hepsi 500 metrelik bir alanda olan bir Antep vardı. O Antep'i ayağa kaldırdılar. Şimdi benzer bir şeyi biz Mersin'de, hadi geçmişten vazgeçtim. 2010 yılında biz bunun işte tozunu alacaktık. Tarihe gülümseyen Mersin'i çıkaracaktık ortaya. İki kilise arasındaki Mersin'i restore edecektik. Gördüğüm balıkçı barınağının batısında, şimdi orada evinin yer aldığı yere de kruvaze rıhtımını yapacaktık. Turist gelecekti Mersin'e. Kruvaze turisti çok para da bırakır. Turist indiği vakit Mersin'de nereye götüreceğiz sorusuna cevap aradık. Dedik ki ya iki kilise arasını canlandıralım. Üstelik burası iki kilise arası yeni bir şey de değil, yeni bir rotamız da değil. 1890'da tramvay yaptığımız bir rotadan bahsediyorum. Tramvay var bu şehirde. Nüfus 2000, tramvay var. Daha elektrik yok, daha dizel lokomotif yok, odunla çalışan bir...
1: Şimdiki Müftü Cami'nin oradan başlıyor.
0: Şeye kadar, Gümrük Meydanı'na kadar.
1: Gümrük Meydanı'na kadar. Çamlıbel'den geçiyor yanlış hatırlamıyorsam.
0: Şeyden, Silifke Caddesi'nden geçiyor. Çamlıbel'den dönüp geliyor.
1: Dönüyor, evet.
0: Çamlıbel'den, askerlik şimdiki... Askerlik şubesi de aslında İçer Sanat Kulübü'nün olduğu yerdir. Ya askerlik şubesinin bile dolaşmasını tam olarak sağlayamadık. Hep yerden yere savruldu. Şimdi bunu yapamadığımız vakit biz eski Mersin'i canlandırma ile ilgili mesela sembolik orada 8-10 tane bina vardı. Sağlık Müdürlüğü inşa ettik ya. Tarihin göbeğine getirdik, yeni bir Sağlık Müdürlüğü yaptık. Ya Sağlık Müdürlüğü'nün orada ne işi var? Sağlık Müdürlüğü'nü al, şehir hastanesinin yanına götür. Toros Devlet Hastanesi'nin yanına götür. denize nazır, limanın ağzında sağlık müdürlüğünün ne işi var? Bu sorunun cevabı yok. Bu sorunun cevabını veremediğimiz için de şimdi şehir çarşı esnafı can çekişiyor. Daha da kötü olacak. Daha da kötü olacak. Yani biz el atmadığımız sürece palyatif çözümlerle bir yere varamayız. Şimdi sabahleyin gelirken biraz erken çıktım. Dolaştık, şeyi gördüm. Zafer Çarşısı'nın önde yapılmakta olan meydanı gördüm. İyi mi olmuş, kötü mü olmuş onu tartışmasını bir yana bırakıyorum ama şunu soruyorum. Mersin hafızasında yer eden kent meydanı neresi?
1: Cumhuriyet Meydanı.
0: Gümrük Meydanı. Gümrük Meydanı.
1: Daha öncesi evet doğru.
0: Cumhuriyet Meydanı diye bir meydan yok.
1: Yoktu, önü yoldu zaten oranın.
0: Bir sabah uyandık, Macit Özcan dozerlere dayamış, ağaçları kesiyor. Ne yapacaksın burada? Meydan yapacağım. Orası Atatürk Caddesi, Çamlıbel'e kadar onun önünden geçer.
1: Yol vardı tabii, hatırlıyorum.
0: Yoldu yani. Orası.
1: Tabii doğru.
0: Önerim neydi benim? Mersin Oteli'nin önünden yerin altından girecek. Ordu evinin sonunda şimdiki Hilton Oteli'nin orada tekrar yeryüzüne çıkacak. Toplasan 600 metrelik bir yeraltı geçidinden bir tünelle araçlar geçsin. Şeyden, valilikten, limandan şeye kadar uzanan, Müftü Deresi'ne kadar uzanan noktada tamamen trafik yer üstünden yer altına indiririz. Ve burası açık alan olsun. İnen birisi rahatlıkla dolaşabilsin. Şimdi mutlaka gidip görmüşsündür. Bütün izleyiciler, dinleyiciler de görmüştür. Eski Antep'te trafik sorunu çözmek amacıyla eski Antep'te, çünkü otopark yeri yok.
1: Evet.
0: Belli yerleri tamamen kapatmışsın trafiğe. Burayı da kapatabilirdik. Yani şimdi Tevfik Sırıgür Stadı'nın önünde Müftü Deresi'nin bu tarafına geçecek noktada otopark yaparsın. Herkes arabalarını oraya park eder. Alan da müsait. Ve oradan sen ring otobüsü koyarsın. Hadi şeyden, nostaljik bir tramvaydan vazgeçtim. Yani keşke onu yapabilsek. Ring şeyi koyarsın. Araçları sokmazsın şeye, çarşının içine. Çarşının bugün en büyük eksikliği ne? Otopark yok. Otopark yok. Yani otopark olmayan bir yere hiç kimse gelmez. Otoparka alternatif olabilecek bir toplu taşıma sistemin de yok. Yani sadece buraya hitap edebilecek ücretsiz ring seferleriyle. Hatırlıyor musun rahmetli Adnan Özçelik Yenişehir Belediye Başkanı iken Hilton'un önden kalkan bir traktör koymuştu. Evet. Şeye kadar, polis evine kadar giderdi o zaman, Neptün plajın oraya kadar. Oradan da geri dönerdi. Koltuklar vardı. Toplu taşıma bu kadar basit Mersin'de. 8 ay sen zaten şeyle ilgili, klimayla, soğutmayla, ısınmayla ilgili bir sorunun yok. Yani İstanbul değilsin, Ankara değilsin. İzmir ve Mersin, Antalya bambaşka coğrafyaya sahip. Bundan yararlanılabilirdi. Tekrar Johnson'a dönecek olursam, niye anlatıyorum bunları? Johnson diyor ki, bütün kamu binalarını bir alana toplayalım. Şimdi başını çevir, arkaya doğru. Bak, Tevfik Sırrıgül Lisesi'nin olduğu yer, yanında Sakarya Caddesi iniyor aşağı. Sakarya Caddesi diye bir cadde yok. Sakarya Caddesi'ni açmak bir ihanettir Mersin'e. İki tane tarihin böyle İnci tanesi gibi, mücevher taşı gibi duran iki tane konağı yıkma uğruna sen bir cadde açıyorsun. O cadde şeyde bitiyor, Cumhuriyet Meydanı'nda bitiyor o cadde.
1: Evet.
0: Öbür tarafı da Özgür Çocuk Parkı. Niye açtın sen orayı? Neye hizmet ediyor?
1: Özgür Çocuk Parkı'nın köşesinde bir eski Mersin evi vardı.
0: Esas şimdiki vali konağının bitişiğinde vali konağıyla, evet, Atatürk evi yapılan konak arasında tam caddenin ortasında konak var. Ve şeyden, Atatürk evi diye yapılan Krisman konağından çok daha güzel bir konak. Feda ediyorlar.
1: Aslında caddenin ortasında değil de cadde uğruna yok edilmiş bir konak.
0: Ya saçma sapan bir şey. Hani bulvar açarsın. Yani Mersin'i ta şeye kadar, Muhit yoluna kadar bağlayacak bir bulvar açarsın, nefes alınacak. Derim ki ya olmasa iyiydi ama olmuş. Böyle bir şey de yok. Cadde geliyor, şeyde bitiyor. Özgür Çocuk Parkı'nın orada bitiyor. Oradan dönüyorsun yukarıya doğru. Saçma devam sapan yok. Bir şeyle devam ediyorsun. Dolayısıyla çok büyük yanlışlıklar yapıldı. Mesela o Özgür Çocuk Parkı'yla şimdiki Tevfik Sırrıgül Stad'ın arasına kamu binalarını koymayı tahayyül etmiş Johnson. Hepsini buraya toplayalım demiş. Şey diyoruz buna, kamusal kompleks. Yani valilik de orada olsun, emniyet de orada olsun, nüfus idaresi de orada olsun, olsun olsun olsun. Şimdi o kadar bol kaynağımız da var ki, Mersin merkezde bir tane nüfus müdürlüğümüz vardı. İl nüfus müdürlüğü. Şimdi 4 tane ilçe nüfus müdürlüğümüz oldu. O gün gittim tesadüfen dostum arkadaşım sağ olsun Mersin merkez il nüfus müdürlüğü varmış bir de. Bir pasaportumu uzatmam gel ben burası rahat dedi. Gittim incin top oynuyor. Bomboş. Ya dedim nerede bu insanlar? Dedi ki her şey elektronik zaten insanların gelmesine gitmesine gerek yok ki. 5 sene sonra dedi bunların tümü kalkacak. Ama dönüp baktığım vakit inanılmaz bir israf. Hep seninle konuştuğumuz Yenişehir Kaymakamlığı. O girdiğim vakit o...
1: ilçe tarım, ilçe orman.
0: Sovyetler Birliği döneminin şey binaları bunlar. Yani çok büyük yanlışlar yapıldı. Mesela sen bit pazarını temizle, tamam bit pazarı hakikaten Mersin'e yakışmıyor. Bir yabancı turist geldiği vakit rahatlıkla dolaşmak isteyeceği bir yer düşünüyor. Ama sen orayı canlandıracaksan öncelikle gümrük meydanındaki 10 tane kuyumcunun olduğu alanı boşalt. Kazandır yeniden şehre gümrük meydanını. Gümrük meydandan yukarıya doğru uzanan inanılmaz nefes alma borularımız var. Getirmişsin oraya 15 katlı 10 katlı bir depremde küçük 5 şiddetinde bir depremde yıkılacak binaları da dikmişsin. Periyodik olarak bir zaman seç de ki 5 yıl sonra 10 yıl sonra ben bu binaları yıkacağım ve burayı açacağım. Ya cinayet üzerine cinayet, sen o güzelim gümrük binasını yıktın, yerine geldin. Karşısında çok güzel, çok muhteşem, altında borsa kulübü, üstünde ticaret sanayi odasının yer aldığı çok şık, güzel bir bina var. Onu yıkıyorsun, ne uğruna? Mersin Oteli yapacağım diye. Mersin Oteli'ni yapıyorsun, peki Mersin Oteli'ne sahip çıkabiliyor musun? Arazini verdin. Bütün kaynaklarını sarf ettin ticaret sanayi odası olarak. Mersin Oteli'ni kim işletiyor şimdi? Bir şahıs.
1: Tabii ki artık şahıs.
0: Bir şahıs. Ama... Yazık olmadı mı senin Mersin'in en değerli alanını yok ettin. Ne uğruna? Otel yapacağım diye. Arkasındaki şimdi Ziraat Bankası'nın yer aldığı konum. Ya o kadar güzeldi ki gümrük meydanı. Böyle baktığım vakit için açılırdı. Herkes birbiriyle buluşacaksa gümrük meydanını adres olarak verirdi. Dolmuşlar Tarsus ya da Silifke dolmuşları oradan yolcu alırlardı. Ya şimdi forum önüne taşıdık, götürdük her şeyi. Forumun işlevini bu yapıyordu. Peki bir soru, hep sorduğum sorudur, burada da sorayım. Atatürk Caddesi'ni yeniden düzenleyelim. Otopark sorununu da çözelim. Arkada balık pazarı, kasaplar çarşısı, biraz daha doğuda bit pazarı. Bunları restore edip Atatürk Caddesi'ni üstünü herhangi bir teknolojik bir gelişmeyle birlikte kapatsak ve orayı aydınlatsak. Oradaki Atatürk Caddesi'ndeki dükkanların forumdan ne farkı var?
1: Hiçbir farkı yok.
0: Artısı var, eksisi yok.
1: Tabii ki.
0: Otopark sorunu var. Otopark sorunu da Allah selamet versin. Gelen giden bütün belediye başkanlarını anlattım da hepsi bana deli gözüyle baktılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği arabalı vapurlar var. Bunlar 5 yılda bir hurdaya çıkarılır. Şeyle satarlar bunları. Ya terki başımızdan atalım diye. 3 tane arabalı vapuru getir Atatürk Parkı önüne bu konteyner dağını dikeceğine. Biraz batıda 3 tane arabalı vapuru yanaştır. Altı otopark, üstü restoran olarak insanların nefes alabilir. Çok şık, çok güzel restoranlar yaparsın orada. Hem para kazanırsın belediye olarak hem de otopark sorunu çözersin. Dinletemedim.
1: Aslında çok basit çözümlerle çok farklı yollar alınabilir baktığınız zaman. Fakat yerel yönetimler daha çok farklı şeylerle zaman geçirmeyi tercih ediyor. Kimisi tabii ki oy kaygısıyla bunu düşünüyor. Özellikle kentsel dönüşüm ya da bireyi yıkayım yapayım konusunda bunu çok daha fazla düşünüyor. Ve sürekli kentin merkezi gerilemeye başlıyor. İnsanlar da uzaklaşıyor haklı olarak. Yani Mezitli'deki bir adam ben niye çarşıya geleyim ki diyor.
0: Şimdi kenti canlandırmanın bir başka şeyini söyleyeyim. Çok basit bir çözümü vardı bunun. Seninle 5 sene konuştuk. Metro bugünkü vaziyetiyle yapılmaz. Yapılmaz mı? Yapılır. Yani çok zengin bir belediye olursun. 1 milyar dolarını ayırırsın buraya kaynak olarak. Vallahi metro değil, uçan arabalar da koyarsın. Ama acilen çözmen gereken bir toplu taşıma sorunum var. Yani çarşıyı canlandırmanın tek yolu ne? Çok ucuza, belki de bedava insanları arabalarıyla değil taşıyacak bir tramvay sistemi, raylı bir sistem. Pozcu'dan şeye kadar uzanan, Mezitli, eski Mezitli Belediyesi'nin önüne kadar uzanan hattan istasyona kadar, hatta limana kadar uzanacak bir tane hat koyacaksın ve diyeceksin ki bedava işletiyorum burayı. Şimdi Avrupa'da bu son çıkan petrol krizinden sonra pek çok ülke toplu taşımayı ücretsiz yaptı. Pakistan ücretsiz yaptı, Yunanistan ücretsiz yaptı. Çoğu ülkede ücretsiz yaptı, yeter ki İspanya ücretsiz yaptı. Ha geçici kalıcı bilemem, yani petrol fiyatları ne olacağı da bu pamuk ipliğine bağlı, barış müzakereleriyle bağlı. Ne derece tutar ondan da çok emin değilim. Ama bir 10 gün nefes aldık. Ama inan bana bu kriz devam edecek. Bu kriz İran savaşı bitse de devam edecek. Yani petrole dayalı kriz devam edecek. Petrole dayalı krizden kurtulmanın tek bir yolu var. Yerel yönetim olarak sizin toplu taşımayı cazip hale getirmeniz. Metroyu yapıyorsanız yapın. Kimse size engel çıkmıyor. Kimse size metroyu niye yapıyorsun demiyor. Ama acilen çözmemiz gereken çok daha ciddi sorunumuz var. Ya metrobüsü koyun, yani Adnan Menderes bunlarına metrobüsü koyun, o az önce anlattığım traktörün bir başka versiyonu. Zaten geçtiğim vakit görüyorsun Adnan Menderes bunlarının sağında giderken, sağında gelişte de yine sağında bir şerit, arabaların park ettiği bir şerit haline gelmiş. Evet. Ve trafik aksıyor, yani akşamüstü mümkün değil oradan geçmen. 10 dakikada alınacak mesafeyi ancak 1 saatte alabiliyorsun. Bunun çözümü neydi? Oraya bir metrobüs hattı mı koyarsın, tramvay hattı mı koyarsın, ne koyarsan koy. İleride bir gün paran olursa metroyu yap. Yani kimsenin sana metroyu niye yapıyorsun diye karşı çıktığı yok. Kaç sene tartıştık biz bunu? 2019'da Vahap Seçer geldiğinde kucağında şeyi buldu.
1: Burhanettin
0: Kocamaz'ın,
1: evet.
0: O Kocamaz'ın projesi de ne deve ne kuş. Hiçbir şeye benzemiyor. Yani nerede çizdirmiş, taşını çizdirmiş, niye çizdirmiş o da anlaşılır gibi değil.
1: İzmir'den kopyala yapıştırdı zaten.
0: Yani ya neler yaptık. Belediye çok çabuk unutuyoruz. Belediye meclis üyelerini Japonya'ya havaray sistemini incelesinler diye götürmedik.
1: Başlık arattık canım. Mersin'e monoray geliyor diye.
0: Monoray, havaray neyse evet. İşte. Ve sonuçta kucağınızda bir şey buldunuz. Temel attınız. Törenler düzenlediniz. Parti genel başkanları geldi Mersin'e. Şimdi çıktınız diyorsunuz ki metro pahalıymış. Hazine de bize destek vermedi. Tamam doğru, hazine engelledi. Tramvay yap. Tamam bunu söyledik ama yani 6 sene önce, 7 sene önce Hilton Oteli'nde düzenlenen toplantıda neden metronun yapılamayacağını anlattık size. Bugün İstanbul'da, İzmit'te devam eden çalışmalarda göçen apartmanların neden göçtüğüne bir bak.
1: Evet.
0: Zemin sarsıntısı. Yani sen orada metro yaparken İstiklal Caddesi Allah korusun üfürsen düşecek binalar. Bunların altından nasıl geçirecektim metroyu? Şimdi baktım şey de raylı sistem olarak yapacağın şey de unutuldu. Şu anda hedefimizde ne var? Şehir hastanesinden
1: otogar bağlantısı.
0: Eski otogara, belki evet. Tren hattına uzanan bir raylı sistem. Tamam, yap. Çok faydası olur. Gerçekten şehir hastanesine ulaşım bir ölüm. Üniversiteden aşağıya Yenişehir kampüsün ya da PET'li testlerin oraya kadar uzanan bir raylı sistem yap. İki tane raylı sistem nefes aldırır. Hatta yetmez. Arada Mudat'ın oradan da yukarıya doğru belki bir raylı sistem yaparsın. Yani forumun daha üst tarafından o trafiği çekmek amacıyla. Bunları yap. Bunların da ortasına omurga olarak metro mu yaparsın, raylı sistem mi yaparsın?
1: Metrobüs yaparsın. Hiç yani, uğraşmana gerek yani, yok. Yani. Bu kadar para harcamana, bu kadar sıkıntıya girmene gerek yok.
0: Ve bu trafik sorunu çözülmediği sürece ne yazık ki esnaf arkadaşlarım kan ağlamaya, hep şey örneğini veririm ben. Yani buralardaydım ben 10 sene öncesine kadar, 10 sene artık pes ettim, çıktım gittim. Merkez Bankası'nın arkasındaydı benim ofisim. Şey diye tabir ederdik son zamanlarda. Farelerle mücadelemiz. Akşam biz kapatırız. Fareler işgal eder Uray Caddesi'ni, Mücahitler Caddesi'ni, İstiklal Caddesi'ni. Bir de randevulaşırdık. Sabahleyin geldiğimiz vakit vururduk. Onlar giderlerdi, biz girerdik. Şimdi akşam 6'dan sonra bir tane Allah'ın kulu görebiliyor musun burada? Herkes şeyde Adnan Menderes bulvarında.
1: Evet.
0: Oysa Janssen planında liman diyor ki Janssen 1935'te iskelelerin olduğu Mersin'de şeyden kiliseden şeye kadar müfteresine kadar bir gezinti alanı yapacağım diyor. Trafik yok. Adını Liman Caddesi olarak koyuyor. Burada diyor zaten denizin şeyi yüksekliği kumsalın denizle olan mesafesi 1,5-2 metredir. Burayı rahat doldururuz. Nereden doldururuz diyor. Liman yapacağız ya diyor. Limandan çıkacak olan atıklarla burayı doldururuz diyor. 1970'te doldurduğumuzu 1935'te anlatıyor. Yapmadık.
1: Planlara hem sadık kalmadık hem de baktığınız zaman doğru uygulamaları da kentimize getiremedik.
0: Çünkü omorf bir büyüme olmadı.
1: Evet.
0: Demorf bir büyüme ya da form olarak gelişen değil deform gelişen bir kent oldu. Yani kenti ne yaptık? Büyümesi lazım. Kalktık yeni şehire taşıdık. Portakal bahçelerine taşıdık kenti. Oysa yapmamız gereken çok basit. İnsu'ya doğru taşıyacaktık. Gözne'ye doğru taşıyacaktık. Ayva Gediğine doğru taşıyacaktık. Ya da bu tarafta Fındık Pınarı'na doğru taşıyacaktık. Dediğim gibi hem işe yaramaz arazi hem zemin sağlam. Biz ne yaptık? Artık yeni şehire sığmaz olduk. Hadi bakalım bir adım öteye Mesitli'ye. Şimdi bir adım öteye Erdemli'ye gittik. Şehir Erdemli'ye ulaştı. Vatandaş buradan 10 kilometre uzaktan Mesitli şeyden Gözne'den gelebilecekken şimdi Teçe'den gelmek zorunda. Nasıl gelecek? Ya arabasıyla binip gelecek. Çünkü şimdi şehir o kadar kötü gelişti ki Yenişehir Mezitli otel hepimizin oteli.
1: Evet.
0: İş yerlerimiz hepimizin iş yerlerde liman odaklı burada. Limanın arkasında Hal Mahallesi var, Müfide İlhan var, çay var, çilek var. En az 70-80 hektarlık bir alan var ve burayı terk ettik. Yani ev desen ev değil, iş yeri desen iş yeri değil, depo desen depo değil. Ne buralar? Buraları değerlendiremedik. Erdemli'ye taşınıncaya kadar limana 100 metre uzaklıkta yeri niye terk ettiniz arkadaş? Niye canlandırmıyorsunuz? Erdemli'den mi limana gelmek kolay? Müfide İlhan'dan limana mı? Seslensen duyulur zaten liman. Böylesine bir çarpık kent.
1: Biz büyümeyi şöyle algılıyoruz. Yeni ve yüksek katlı bina yapmak. Çok sayıda inşaat var ve devam ediyor. Ve hep hani şöyle yorum yaparız ya bu kadar bina yapılıyor demek birileri alıyor.
0: Alıyor mu çok emin değilim.
1: İşte yani baktığınız zaman.
0: Eninde sonunda bir yere geldi evet. Tıkandı. Bir yere geldi tıkandı. Bir başka şey. Şimdi Mersin'i Dubai yapalım. Yani Mersin'i Dubai yapalım. Dubai'de niye Dubai ya da Singapur'da niye Singapur ya da Hong Kong'da niye Hong Kong imajlı o yüksek binalar var? Ya adamların bütün alanını toplasan zaten bizim Kazanlı kadar bir yerde Singapur yaratmış. Hong Kong yaratmış bir adam üzerinde. O kadar kısıtlı ki alan, çok değerli arazi. O arazide gökdelen dikersin. Mersin'in gökdelene ihtiyacı yok ki. Çık buradan dediğim gibi Gözne'ye bir bulvar aç. Aşağı yukarı 20 kilometrelik bir alanda sağlı sollu yeni bir şehir yarat. Niye Erdemli'ye taşıdın şehri? Niye Narenciye bahçelerine kıydın? Dünyanın en verimli, en bereketli, en mümbit toprakları, subtropikal meyve. Dün baktım ucuzlamış. Avokadonun tanesi Fas'tan geliyor 40 lira. Tanesi.
1: Ucuzlamış diyorsunuz değil mi?
0: Evet evet, 60 liraydı, 70 liraydı, 100 liraydı.
1: Evet.
0: Ya tamam da mandalina 20 liraya satılmıyor. Yani fiyat kavramını tamamen yitirdik. Mandalinanın toplanmasıyla, üretilmesiyle, bakımıyla, sulamasıyla, her şeyiyle, gübresiyle avokado yetiştirmekten hiçbir farkı yok. Faslı yetiştiriyor, sen yetiştiremiyorsun. Yani hani nereye elini atsan elinde kalacak bir kent var.
1: Şuna karar vermemiz gerekiyor mu? Hani konunun başında dediniz ya, artık Mersin'de sanayi olmaz, olmamalı. Bir sanayi kenti değiliz.
0: Olmamalı zaten.
1: Tarım kenti olabiliyor muyuz, olamıyoruz. Turizm kenti olabiliyor muyuz, olamıyoruz. Bir yandan da baktığınız zaman ticaret kenti de olamıyoruz. Aslında ticaretin en yoğun yaşandığı kentlerden biri. Tarih de bize bunu gösteriyor.
0: Ticaret ve tarım, başka bir şey yok burada. Başka bir şey yok. Yani turizmle uğraşmayın. Turizmi zaten kaptırmışsınız Antalya'ya. 4500 yatağınız var. Yanı başınızda Alanya'da 110 bin yatak var. Antalya toplamda 450 bin, 550 bin. Eskiden her hafta, her sene araştırırdım, çıkardım yeni rakamları. Son yıllarda bakmadım ama bıraktığımda 550 binden 500 bine düşmemiştir. 750 bine çıkmış olabilir yatak sayısı Antalya'da. Onlar müşteri bulmakta zorluk çekerken sen onların konseptinde 5 yıldızlı otellerle müşteri çekemezsin. Uğraşma.
1: Mersin'deki oteller daha pahalı. Yazın eğer bir tatil yapmak istiyorsanız.
0: Tabii ki daha pahalı ve ulaşımı da çok sorunlu. Yani Mersin'e ulaşım Antalya'ya ulaşımdan çok daha sorunlu. Antepli biniyor uçağa, 45 dakika sonra senin otobanı ödeyeceğin ücreti uçağa vererek iniyor Antalya'ya. Niye uğraştın, niye gelsin buraya? Bakma sen, ucuzken yazlık konutlar, işte herkes bir hevesle yazlık konut aldı. Yazlık konutum varken gideyim oraya diyor. 5 sene sonra bu konsept de bitecek. Bitecek yani.
1: Birini tercih edecek. Çünkü artık öyle gel git 2 ev, 3 ev insanları da artık zorluyor. Bunu da biliyoruz yani.
0: Bir de hızlı trenin geldiğini düşün. Hızlı trenle bambaşka bir konsepte, bambaşka bir şehirleşme doğacak. Mesela şaşırıyorum ben. O arkadaşlar tavsiye ediyorlar ya, Mersin'e yatırım tavsiyesi. Mersin'de yatırım tavsiyesi isteyenler gitsinler Çukurova Uluslararası Havalimanı. Ben 20 senedir söylüyorum. Etrafına bir bakın. Orada ucuz arazi. 5 sene sonra alamayacaksınız. Uluslararası fuar merkezi kurulmadıkça spor kompleksi, dün bir görsel paylaştım. Önüne marina yap. 10 kilometre. Kuş uçuşu 14 kilometre şu anda denize. Çukurova Uluslararası Havalimanı. 14 kilometre ötede bir marina yap. Doğu Akdeniz'in en cazip alanı haline gelsin. Yapacak o kadar çok iş var ki.
1: Canınızı biraz acıtayım ben. Hani onu yap, bunu yap, şunu yap diyorsunuz ya. Ya biz Narince Festivali'ni yapamıyoruz.
0: Evet, evet. Yani sözün bittiği yer orası. Adamlar portakal çiçeği karnaval diyorlar.
1: Evet, karnaval diyorlar.
0: Karnaval dedikleri de ne biliyor musun? Ne portakalla, ne çiçekle, hiçbir şeyle alakası yok. Tablacılar kebap pişiriyor.
1: Kebap yani, festivali.
0: Dumandan, evet. Dumandan gözünü alamıyorsun. Öylesine bir etkinlik. O etkinliği yapacaksan gel Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın etrafında gerçekten bir uluslararası fuar merkezi yap. Her türlü karnavalı da orada yap. Adana, Mersin, Tarsus.
1: Ama yani sonuçta bu tuttu mu? Tuttu. İnsanlar her sene geliyor mu? Geliyor. Oteller dolu mu? Dolu.
0: Bir çünkü çok cazip hale getirdiler. Allah var. Lobi, lobi, lobi, lobi. Yani o işi üstlenen Toyota Türkiye CEO'su Adanalıymış. İşte 2-3 tane de medya mensubuna yazdırınca orayı bir anda herkes koşmaya başladı. Eminim Mersin'den de kalkıp gidenler
1: tabii
0: var.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Neyine gittiyse ya, Mersin'de kebap yok mu? Mersin'de narenciye. Şu anda bütün Mersin parfüm kokuyor ya. Çıkın bir soluk alın. Bütün tahribatımıza, bütün cinayetlerimize, bütün katletmemize rağmen halen daha Mersin narenciye parfümü kokuyor.
1: Acı bir şekilde maalesef kokluyoruz. Hafta sonu Adana tarafında yoğun yağış olduğu için Bu tarafa gelişler de çok fazlaydı. Çok sayıda otobüs vardı Mersin'de. Yani o festivalin nimetinden de yararlandık. Bunu da inkar etmiyorum.
0: Tabii tabii. Yani orada yer bulamayan geldi Mersin'de otellerde kaldı. En azından Mersin'i görmüş oldu ve şöyle bir mukayese yaptı. Ya biz bu Adana'da ne arıyoruz? Sokak aralarında mangalcılar, işkembeciler bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Mersin'de hem narenciyi soluyorsun, hem deniz var, hem gerçekten güzel bir şehir Mersin. Bütün kıyımlarımıza rağmen güzel bir şehir. Yapamıyoruz.
1: İşte
0: yapamıyoruz.
1: Tam bu noktada esnafın isyanlarından biri de şuydu. Biz portakal çiçeği karnavalı sayesinde buraya insanlar çektik, kent merkezine çektik. Fakat kent merkezimiz buna hitap edecek halde değildi.
0: Yok, öyle bir kent merkezimiz yok yani. Öyle bir kent merkezi kalmadı. Yani şimdi dolaşırken sabahleyin biraz erken geldim. Dolaştım, çarşıyı dolaştım. Arkadaşlarla oturdum, sohbet ettim esnaf arkadaşlarla. Sinek avlıyorlar. Sinek avlıyorlar. Peki dedim, hadi ben sabah erken geldim. Yani öğleden sonrası yok. Yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama dün akşam yine bir şeydeydim, bir etkinlikteydim. Adnan Menderes yani şeyden sonra özellikle o balık restoranlarının olduğu yer Marina'dan şeye doğru Mezitli Deresi'ne kadar uzanan noktada inan bana bütün restoranlar iğne atsan yere düşmez.
1: Dolu, evet.
0: Ve pahalı yerler.
1: Tabii.
0: Pahalı yerler. Yani bugün bir restoranda iki kişinin balık şarap içip kalkması 10.000 lira.
1: Alkol sağlığa zararlıdır. Tavsiye etmiyoruz.
0: Evet.
1: Bundan uzak durun.
0: Onu özellikle
1: ama tabii ki ekonomik sebepler bunları da gösteriyor bize. Artık sizi toplantılara davet etmeyecekler. Çünkü mikrofonu bir şekilde alıp insanlara gerçekleri anlatmaya devam ediyorsunuz.
0: Ama rahatsızlık veriyor. Yani şimdi olası bir İstanbul depreminde Mersin'in Çukurova'nın önemini anlatıyorlar. Meğer bu sene TEPAV bir araştırma yapmış. Olası bir İstanbul depreminde insanlar nereye hücum ederler? Mersin'i keşfetmiş.
1: Hayret.
0: Evet.
1: Mersin, gerçekten hayret.
0: Mersin, Adana'yı, Çukurova'yı keşfetmişler.
1: Nasıl bunu tespit
0: buraya,
1: etmişler?
0: Buraya
1: yani yıllardır söylüyoruz. İlk
0: buraya, İstanbul, buraya İstanbul'dan bir 5 milyon insan gelirmiş.
1: Şaşırtıcı, gerçekten şaşırdım.
0: Evet, yani ben hakikaten bu projeyi sevindim, yani insanların keşfetmesine sevindim. Onun için dayanamadım. Ya dedim, 2008 yılında benim kaleme aldığım, kitabımda değer alan, hani ölümlü kalımlı dünya, yarın öbür gün insanlar bu adam üfürüyordu, yok böyle bir şey demesinler diye. Hiç ilgisi yokken, yani Mersin dedikleri bir liman da aslında kitabımın ön sözüne koydum. Kaybolmasın diye. Orada anlatıyorum, olası bir İstanbul depremine karşı Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın önemini, İstanbul'da daha ikinci Atatürk Havalimanı kapatılıp yerine İstanbul Havalimanı yapmayın burayı, Çukurova'yı yapın. Bakın, bugün Dubai önemini yitiriyor. Bütün Körfez ülkeleri önemini yitiriyor. Yani İran Savaşı bitse de önemini yitiriyor.
1: Güvenlik kaygısı başladı.
0: Büyü bozuldu. İnsanlar oraya güvenle gitmeye çalışıyorlardı. Dubai evvelsi gün bir kararname yayınladı. 20.000 doların üzerindeki para transferlerini izne tabi tuttu. Milyar dolarım var, 20.000 dolardan fazlasını vermiyor sana. Gitti. O koyulan milyarlarca dolar buharlaştı bir yerde. Dubai ile beraber gitti. Yerine alternatif olarak Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı biz gerçekten 30 milyon yolcuya hitap edecek bölgesel bir havalimanı haline getirebilseydik, aynen ana konteyner limanı gibi, bambaşka bir Çukurova ile karşılaşırdık. Biz bunu 2008'de söyledik. 2009'da ÇED dosyası hazırlandı. Daha İstanbul'da yeni havalimanı yoktu. Ortada hayali bile düşünülmüyordu. Onu gerçekleştirmiş olsaydık bütün bölgenin transit taşımacılığını buraya çekerdik. Yapılmadı. Ama sanki Amerika yeniden keşfediyormuş gibi kalkıp bu insan yine de sevindim yani en azından.
1: Bizi fark etmelerine sevindim. Tabii ki deprem felaketi Allah yaşatmasın. İnsanları da yerinden etmesin. Sadece burada beni sevindiren
0: ama gelmekte
1: kısım,
0: olanı söylüyoruz. Tabii, yani biz 15 sene önce söyledik.
1: Evet, evet,
0: 20
1: yani,
0: sene önce
1: tabii
0: söyledik.
1: Ki beni burada sevindiren de Mersin'i fark etmiş olmaları. Evet. Bu coğrafyayı fark etmiş olmaları.
0: Var böyle bir alternatifi, evet. Var Türkiye'nin. Türkiye çaresiz değil. Onu söylüyorum. Türkiye'de İstanbul 5 milyonun üzerinde insanı besleyemez. Çukurova 20 milyon insanı besler.
1: Bu artık sizin patentli sözünüz oldu.
0: Ya Pamukluk Barajı'nın sulama, Pamukluk Barajı'nı değerlendirebilsek 5 milyon insanın su ihtiyacını giderecek bir yerden bak. İstanbul'da su yok. Su yok. Istranca dağlarından su getirmeye çalışıyoruz. O da belediye ile, yerel yönetimlerle, merkezi idare arasındaki çekişmelerden dolayı ertelenip duran. Ankara'da su yok.
1: Ama biz buna rağmen suyumuzu buna göre kullanmıyoruz. Yine sizinle yaptığımız sohbetlerde hatırlarsanız Berdan suyu ırmağa boş akıyor. Oradaki suyu bir
0: ya,
1: türlü...
0: Ya rakam vereyim. 1 milyar 200 milyon hektolitre su akar. Debisi bu. Biz bunun 60 milyon hektolitresini yani %5'ini Berdan barajında tutuyoruz. Ve Mersin'e suyu oradan alıyoruz.
1: %95'i denize akıyor.
0: 120 milyon hektolitresini de Pamukluk barajında tutuyoruz. İshali hattını tamamlayabilirsek o suyu getireceğiz. Hem sulamada hem içme suyu olarak kullanacağız. İkisini topla 180. Halen %85'i boşa akıyor bu suyun.
1: Evet. Onu da söylüyorum. Yani suyu su akar, var, bunu tutamıyorsun.
0: Su akar, Türk bakar.
1: Aylardır işte Müftü Deresi, Mezitli Deresi, erken eriyen karlar maşallah 2 aydır çok güzel akıyor. Yani yıllardır akmadığı şekilde akıyor.
0: Evet.
1: Ve yine maalesef bu su da akıp gidiyor. Bu da üzücü bir tablo olarak duruyor. Peki çok teşekkür ederiz. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteydik. Hoşçakalın.
2: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her zaman, her yerde, radyo Öykü.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
4: Radyo Öykü.

Teslim Akbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çankaya'da, Kemal yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da,

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı 1-2
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'de farklı

0: Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
3: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
4: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
3: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
3: Radyo Ülkü 24 saat

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
3: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
7: Radyo.

0: yanan gülüm var. Derde mi yanarsın sevdaya mı? Ne yanarım bilir misin güzel kız? Hani beni görüp de o suratına sıçın var ya. Hah işte ona yanarım. Sanki suç bendeymiş gibi. Kendine gel güzelim. Sen benim sevdiğim, sen benim taptığım, sen benim sevdalım olamazsın. Çok değişmişsin be güzelim. Hani bir söz vardır bilir misin? Ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi de bilmezler. Ama ben seni hala seviyorum be güzelim. Bu demektir ki ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne bir heves ne de 3-5 gün. Bendeki bu aşk var ya, bendeki bu aşk, bu can bu beden.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

sendin bu hayatta ilk sevgim, tek güvendiğim. Hatta her şeyiyle kendimi teslim ettim. Neden güvenilmez artık sevdiğini söyleyen dillere? Neden inanılmaz artık aşkla bakan gözlere? Olsun, ben kendi kendime de yaşarım sebebi sen olan bu umutsuz sevdayı. Ben kendi kendime de

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

sanki dünya durdu. Her şeyin sonu gibi. Seni çok özlüyorum. Hele de geceleri sanki yaşamıyorum.

yakar sensiz yıllar. Üstüme hayalin yar, yağmur yağmur. Bilirim şimdi bensiz, seni bulduğum yerdesin. Ne tadı var ki ben olmadan anıların? Adını bir ben bilirim yeter, kimse bilmesin.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.
2: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

Anneciğim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

0: falcı yalan, o sözler yalan. Bu fal böyle çıkmaz, vallahi yalan.
1: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü 106.5.

uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhabamı, hoşça kalma, bilmek istemiyorum.